kararı verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

Sen de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı?

0: Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Burası ayrılık.
2: Burası...

Biz çocukken sokaklarda çılgınca oynardık. Dağlara kar yağardı. Biz güneşte donardık. Fakirdik, yoksulduk. Çok şeyden mahrumduk. Annem bir tas çorba yapardı. Bütün aile o çorbayla doyardık.

Caddeler, sokaklar karma karışıktı. Biz hiç anlamazdık ki kime aşıktı. Geceler pusluydu, biraz da sisliydi. Her yer karanlıktı ama kalbimiz ışıktı. Okul çantam eskiydi ama umutlarım yeni. Arkadaşlar candı, hepsi kral gibiydi. Şimdiki gibi kimse kimseye yanlış yapmaz, ihanet etmez, kahpelik yapmazdı. Kardeşler kardeş, büyükler tam bir abiydi. Hele bir bayramlarımız vardı, tam bir bayram tadında. Arefe gününden bayramlıklar alınmış, yatağımızın başucunda dururdu. Ailemizin büyüğüyle sabah bayram namazına giderdik. Namazdan sonra kapı kapı dolaşır, şeker toplar, harçlık toplardık. Ve topladığımız tüm harçlıkları topyekün bilyalara yapardık. Bazen tahtadan silahlar yapar, Yılmaz Güney olurduk. Bazen ağaç dallarından ok yapar, yay yapar, Cüneyt Arkın olurduk. Ama ne Türkan'a denk geldik, ne Fatma'ya. Senin anlayacağın aşklarda bile gemiyi hep karaya vurduk. Sonra bizi hayatın pazarına attılar. Kimimizi yaktılar, kimimize kelepçe vurdular, kimimizi sattılar. Ayakta kalanlar kaldı, kalamayanlar gitti. Çoğumuzun ömrü bir hiç uğruna bitti. Sonrasında evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Ekmek davasına gece gündüz çalıştım. Fakirlik bana hep sadık kaldı. Bir türlü terk etmedi beni. Ben de zaten böyle yaşamaya alışmıştım. Biz çocukken çok güzeldi o eski günler. Şimdi kokmuyor bile baharda açan güller, çiçekler. Belki bir baltaya sap olamadım ama ben bu hayat okulunda neler gördüm neler. Film gibi geldi geçti seneler. Bir türlü olamadım Bahtiyar. Daha dün çocuktum, bak bugün ise ihtiyar.

ne sevgi kalmış ne saygı. Dönmüyor alemin çarkı, çekilmiyor dünya kahrı. Şimdiki zaman kötü zaman, şimdiki zaman kötü zaman. Nasıl yaşar yoksul olan, nasıl yaşar insan olan, nasıl yaşar?

Bak dostum, aslanlar kime zarar verdiğine değil, kime zarar verdiğine bakarlar. Canımdan biri ise kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ömrümü verdim ben dost bildiklerime.

0: önü arkası tam bize göre şu küçük evde. Gözümüz vardı ama sözümüzde, delikanlı yerlerde, sensizlik göklerde, bulutlardan da uzaksın. İnandım kısmetse, inşallah cennet.
1: Burası

0: Res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak. Hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.
1: Radyo Lider İzmir.
2: Hayatın her sillesiyle yere düşen

Düşümde gördüm. Beni bir sokakta köşeye kıstırıp vurdular anne. Gerçekten bir gün nasip olur da şehit olursam, ağlama anne. Polis zaten milleti için nefer. Kan aksa da vatanındır zafer. Hani bu yolda kör kurşunla eğer şehit olursam, ağlama anne. Bin canım olsa da fedadır yurda. Yedirmem ülkemi köpeğe kurda. Vatan kalesinde yüksek bir surda şehit olursam, ağlama anne. Cenazemi omuzlar üstümde taşırlar. Sokağımıza belki de ismimi yazarlar. Babama bir şilt ya da madalya takarlar. Şehit olursam ağlama anne. Benim ömrümden kutsaldır vatan. Boşuna ölmedi ya şu şehit yatan. Bir nifak uğruna vatanı satan beni de şehit ederse ağlama anne. Düşmesin gökteki bu yıldız, bu hilal. Silinmesin bayrağımdaki bu beyaz, bu al. Ne olur sen de et hakkını helal. Şehit olursam ağlama anne. Ağlama anne. Ağlama anne.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suç.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırın

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim, kaderimsin demiştim, ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm, sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan,

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en morlu.

vefasız sevgilim. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor.

ve son aşkımdın gençlik yağında. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Esirgemem sözümü. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam, huzur içerisinde güzel bir hafta sonu dileklerimle. 87.5 Lider FM'de Murat'tan hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Baba Müslüm'ün bir güzel şarkısıyla inşallah şarkı sonrası hemen cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum.

dilerim. Huzur içerisinde güzel bir akşam, kazasız belasızca güzel bir hafta sonu dilerim. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısının hemen akabinde dün internetlerle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık muhit olarak. Hala da yaşanılıyor. Başka stüdyodayım bugün. Şarkı sonrası SMS'ten dün mesajları bir kısmını okumuştum. O süreçten sonraki hiçbir kardeşimin SMS mesajlarını maalesef okuyamadım. O yüzden şarkı sonrası SMS mesajları okuyacağım. Dün kaldığım yerden okuyacağım. Ta ki dün gece kimsenin hakkı üzerimizde kalmayacak şekilde tek tek mesajlarınızı okuyacağım. Sonrasında WhatsApp üzerinden dün kardeşlerimin, iki tane kardeşimin mesajı kalmıştı. Onu da paylaşacağım. Sonrasında okuyacağım mesajlar zaten bugüne ait olacak. Kayıt mesajı olan sevgili kardeşlerim, dün anons etmiştik bugün kayıt mesajlarla başlayacağız diye ama üzgünüm, hoşgörünüze sığınıyorum. Bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı internetlerle ilgili dün muhitsel olarak gece yarısı çok büyük sıkıntılar yaşanıldı. Hala da yaşanılıyor. Diğer stüdyoya geldim. Oradayım sırf mahcup olmayayım diye. Çünkü çok büyük bir stres yaşadım dün gece. Eğer zaman olursa kayıt mesajı olan kardeşlerim, sizin dinleyebileceğiniz saate uygun olursa paylaşacağım. Eğer ki zaman yetmezse yarın Allah nasip ederse akşam yayın yönetmeni saat 9 gibi bütün kayıt mesajlarını sıralayacak. Tabii pazar günleri programımız yok, yanlış anlaşılma olmasın. Sadece ve sadece eğer bugün kayıt mesajlarını paylaşamazsam yarın akşam Allah nasip ederse 9 ile 11.30 arası kayıt mesajlarınız paylaşılacak ki sizin de hakkınız üstünüzde kalmasın. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısı. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim duymayanlar duyanlara. Çünkü okuyacağım mesajlar, SMS mesajları dün akşamdan kalmaydı. Haberleri olsun, hiç kimsenin üstünüzde hakkı kalmamış olsun. Evet, Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladım.

sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın startını verdik. Duyan duymayan abi kardeş, abla kız kardeşlerimize. Şimdi okuyacağım mesajlarınızı, dün akşamda kalan SMS mesajlarınız, haberiniz olsun. Evet, dün kaldığım yerden hemen şöyle bir bismillah diyelim. Evlin Doruk ve eşinden, her gün seni biraz daha özlüyorum. Aramızdaki mesafeler sevgimi eksiltmiyor, aksine büyütüyor. Bu şarkı sana gelsin. Özlem, sevgim ve bekleyişimle seni seviyorum. Uygar Donay'dan gel. Kolay gelsin yayınlar. Şakran tekidi olan canım abim Emre İlge, Murat Şampınar, Engel şarkısı armağan ediyorum. Unutma ki bir yanımız hep bahar bahçe, beklenensin aslan abim, seni çok ama çok seven Eloşun. Şakran teki C1 koğuşundaki Hakan Doruk'a. Bu kadar gelmiş bu mesajımız. Murat abi, Şakran kadın kapalı. C11'de yatan kardeşim, dostum Kader Erke, seni çok seviyorum kardeşim. Bu ziyaret yanındayım. Dün yazamadım. Beklemişsindir. Çok özür dilerim kalbim. Seni çok seviyorum. Buralarda kalmayacaksın. Dualarım senin arkadaşlarına selamlar. Başta Batuhan Meraklı, Ahmet Kaya, yaşamadın sen. Armağan olsun. Murat abi, ben A5 koşulan Diyarbakırlı Şiko Torbalılı Simge radyo başına. Torbalı'da Simge radyo başına emaneti yerine ulaştırdıysan radyodan bana cevap gönder. Seviliyorsun Simge, sıradaki şarkı sana gelsin. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Aktaş'a, onu çok sevdim ve çok özlediğimi, onsuz bir hayat düşünemediğimi, seni oradan bir an önce alacağım, kurtaracağım. Hiç kendini üzme, hayatımın anlamı sana ve koğuş arkadaşların olan Gül, Gülcan, Nazlı, Ceyda ve ismini hatırlayamadım. Tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Sizden bir ricam, biricik aşkım, yıldızım için Kenan Aslan gelir gelir şarkısı armağan olsun. T1B5'te yatan aslan oğlum Berke Demirli, anneciğim biraz sabır. Sen iyisen ben iyiyim. Seni çok seviyorum. Ferhat Tunç, Özlem'in dili olsaydı çalarsanız sevinirim. Şakran B3'te yatan canım annem Necla Koçak, Nuray Kıvılcım, Filiz Özyaşin, Özlem abla. B6'da yatan annemin vazgeçilmezi Ebu Bekir Gülbar. B12'den Filiz'in Efosu. C17'den Nuray Biricik kocası Kedi Yusuf. Hepinize öncelikle selam olsun. Sabırla bekleyen yürek bilir Özlem ne kadar büyürse Özlem o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün siz de özgürlük kuşunu uçuracaksınız. Kavuşmak dileğiyle, özgür günlere inşallah. Berke Demirli'ye, dön bana Caney. Neşe ben. Murat abi, öncelikle sana teşekkür ederim. Mesaj attığıma dair şahitlik yaptığın için. Ha evet Neşe kardeşim. Estağfurullah. Okuyalım, bitirelim mesajımızı. Mesaj attığıma dair şahitlik yaptığın için sağ ol. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, bak gördün mü, ben attım sen duymamışsın. Özellikle bayram ve yıl dönümümüzü falan atlatır mıyım ben hiç? Şükür kavuşturana. Bugün bütün mektupların, faksların geldi. Sayende nefes aldım. Mektuplarını okurken mutluluktan biraz da üzüntüden ağladım. Sen benim senden vazgeçtiğimi nasıl düşünürsün? Kız kardeşim estağfurullah. Tabii ki insanın doğrusu kendi doğrusudur. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, çok söylenmeyeyim. Çünkü sen bir de benim mektuplarımdaki sana olan isyanlarımı gör. Aranızda gereksiz bir iletişimsizlik oldu ve bu durum ikimizi de bayağı zorladı. Senin gönderdiğin şekilde mektuplarımın hepsini haftaya göndereceğim. Canını sıkma, çık o girdin bitkisel hayattan. Benden öyle kolay kurtulamazsın. Ben seni zamanında bırakmamışım. Şimdi mi bırakacağım? Söz verdim, sözümün de arkasındayım. Dön bana Caney şarkısı Nur'dan Berke Demirli'ye. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma nefesim, yaşama sebebim, her şeyim. Canım sevgilim, belki yanımda değilsin ama kalbimde ve aklımda olduğunu unutma. Mektubum gelmedi, isteği duymadın diye senden vazgeçtim. Bir daha düşünme, gerçi ben düşündüm de neyse, şartlar ne olursa olsun seninleyim, sevdiğim. Seni çok ama çok seviyorum. Bu arada hayır, en çok ben seviyorum, tamam artık sakın kendini üzme. Sen üzülürsen ben kahrolurum. Kendine de çok iyi bak, görüşeceğiz ömrüm. Murat kardeşim TKA19 radyo başına. FK2'den Batuhan Okun annesi. Şakran TKA19'da yatan aslan parçası, gözümün ışığı canım oğlum Batuhan Ok.
Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu bizlerle senelere. Canımdan can oğlum. Yeni yaşında bir arada değiliz ama üzülme. Bugünlerde geçecek. Kavuşacağız. Sabret, dualarımızdasın. Sen dışarıyı düşünme. Kendine iyi bak ömrüm. T4A13 aslan parçası. Yeğenim Efe Güldüz Foça açıkta atan. Yeğenim Cafer Özkan'a selam ediyorum. Bugünler geçecek. Elbet güzel günler yakında. Şakranda yatan Şakir söylemez dayıcım, aslandayım, seni çok özledik, dualarımız seninle, en yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle, sana çok ihtiyacımız var, selam yolluyorum sana, belki söylemiyorlar ama seni beklediğimizi ve senin her zaman yanında olduğumuzu bil, seni çok seven yeğenim Meryem Sertdemir. Murat abi, Şükran İrge radyo başına, Şükran İrge radyo başına. Batman'dan eşin, zeki çocukların Yusuf Gazelcan. Seni çok seviyoruz, kaç gündür aramıyorsun. Herhalde hatlar bozuk. Şükran İrge ve çok sevdiği arkadaşı Çimentepe'li Ayşegül için Alihan'dan Sevdamı Hepsimi çalarsan sevinirim abim. Yaşar Güldüz'den T2A19 aslan torunum Batuhan Ok. Doğum günün kutlu olsun. Dualarla seni bekliyoruz. Kavuşacağımız gün yakındır. Üzülme. Ateş parçası. T4A13 Efe Güldüz Poça açıktan Cafer Özkan'a selamlar. Güzel günler yakın aslanlar. Murat Çampınar engel mahkumlara gelsin. Ben hemen kapalı cezaevinde yatmakta olan Onurcan Pınar, Fikret Delikanlı'dan Dön Cane şarkısı armağan ediyorum. Sen benim gözlerimdeki umut, yüzümdeki tebessüm, yarınıma anlam katan en güzel gerçeğimsin. Özlem sana, hasret sana, ömür Onurcan Pınar, beklemektensin CC. Erkek kapalı cezaevinde yatan sevgilim Özgür Durmaz, eğer duyarsa diye yazıyorum. Seni çok özledim, seni çok seviyorum, görüşüne beni yaz, benim canım aşkım yoluna ölürüm. Ben B10 Koğuş'tan Burçin Çolak, can dostum Dilek Turgut, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Foşa'da yatmakta olan Mustafa'ya da selam olsun, dileğin seni çok seviyorum. Cezaevinde yatan sevgilim için eğer duyarsa diye söylüyorum, seni çok seviyorum, seni çok özledim, beni görüşüne kesin yaz, bilgilerimi alman lazım, mektup attım sana, senin yoluna ölürüm, kurban oldum. No 2 T tipi cezaevinde yatan sevgilim için eğer duyarsa diye söylüyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Beni görüşüne kesin yaz, bilgilerimi alman lazım. Mektup attım sana, senin yoluna ölürüm, kurban oldum. Murat kardeşim, ben FK2'den Paşa Erik Şakran kapalı T2A19'da yatan kardeşim Batuhan Ok'un doğum günü kutlu olsun. Seni en kısa zamanda yanımızda görmek istiyoruz, yakışıklı delikanlı. Nasipse 3 Temmuz'da ailenin yanında olacaksın kardeşim. Her zaman senin yanındayız. Allah'a emanet ol. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısını armağan ediyorum. Diğer mahkum kardeşlerimize de gelsin. Hürü Çeliker radyo başına. C7 koğuşuna yatmakta olan Hürü Çelik. Ahmet Kaya geçmiyor yare sözümüz şarkısı armağan olsun. Manisa Celal Bayar'da yatmakta olan Yiğit Aziz'den armağan olsun. T2A19'da yatan Batuhan Ok, ben Yusuf Esen, T2A19 Batuhan Ok, yeğenim doğum günün kutlu olsun. Kral, inşallah özgürlük sofralarında oturmamız yakın, sabret aslan parçası. Seni Allah'a emanet ediyoruz, tüm yatan kardeşlerimize selam eder.

0: Gardane'den Vay Halıma Armağan Olsun.
1: Murat abi, ben Gamze Gökçen. B9 koğuşuna bulunan aşkım kardeşim Nuran. Gökçen radyo başına. Bacım, birkaç gündür hasta yatıyordum. Dükkanı da açmıyorum. İlaç kullanıyorum. Uyuyakalıyorum. Mesaj yazamıyorum. Hakkını helal et seni. Çok özledim. Sensiz yapamıyorum. Çocuklar çok iyi. Keyifleri yerinde. Biliyorsun hiçbir eksikleri yok. Sen nasılsın? Halin keyfin yerindedir inşallah. Daha iyi günlerde gelecek güzel bacım. Sabır. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kalbim. Dön Bana Cane şarkısı Nurdan Berke Demirli'ye armağan olsun. Murat abi, ben T1'den Uğur Tezcan. Başta abim Şenol, Başkut Bedirhan Akkoyun, Oktay Özdemir, Barış Kurtuldu'ya bin selam olsun. Kardeşiniz Uğur Tezcan. Ben hemen cezaevinde yatmakta olan Muhammed Kaya. Şakran'da yatan bütün dostlarıma kucak dolusu selam. Kardeşlerim, abilerim, amcam Hakan Kaya Şakran cezaevine teslim olmuştur. Koğuşuna gelen haber göndersin. Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Çimentepe'den Tuğçe. T1 Avuş koğuşuna yatan Can Coşkun, demişler ki bir kavuşma 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğim, sevdiğim, sabırla bekleyen yürek, özlem ne kadar büyükse kavuşma o kadar kıymetli. Cezaevinde diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Eğer bu yolun sonunda senin göğsünde dinleneceksem, inan çektiğim cefanın lafı bile olmaz. Tek başıma her şeyle savaşabilirim ama seni özlemeye. Can abim, ben T1B13 koğuşundan Emrullah Korkmaz senin aracılığıyla kapalı C2 koğuştaki Hasret Korkmaz radyo başına. Canım, inşallah bir sıkıntı yoktur. Mektubun gelmedi. Beni habersiz bırakma ve bana dönüş yap. Haber bekliyorum. Adamın Emo Korkmaz seviyorsun. Gurbet kuşum. Aleykümselam Emrullah kardeşim. Ben T1B13'te yatan Mehmet Ünlü'nün bir tane eşi, biricik kızının annesiyim. Seni çok seviyorum canım, eşim, evimin direği, kalbimin sızısı. Seni çok özledim, seni bekliyoruz, kendine dikkat et. Biz B8 koğuştan Nermin Altun, Pelin Bircan, Diren Barut, Aslı Özel, Nergis Sevcan, Duygu Kamil'e gece bir söz bırakmak istiyoruz. Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görevdir. Hayat şerefiyle yaşayanlara selam olsun. İkinoğlu da cezada yatan sevgilim için eğer duyarsa diye söylüyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Beni görüşüne kesin yaz, bilgilerimi alman lazım ama mektup attım sana, senin yoluna ölürüm kurban oldum. Şakran T1 C13 koğuşuna yatmakta olan Efe Yakışır. Paşama selam olsun. Çok özledim seni çikom. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seven Azra, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni çok seviyorum, ille de sen. T3C10 Şahin Gündoğan, babasının can parçası bu. Sabah eşyaları yatırdım. Eşortmanın birini ben aldım. Sanırım teslim etmemişlerdir. Pazartesi tesbihini yatıracağım. Amcanın da çok selam var. Allah'a emanet ol oğlum Osman Önen'e, tüm koğuşa selam olsun. Huzurla kalın. Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan oğlum Yiğitcan Sarsu ve koğuş arkadaşları için Abdullah Papur'dan Çift Çamlardan Ses Gelmiyor türküsü armağan olsun. Ben bir nolda yatmakta olan Çam Dibili Ahmet Durmaz. 4 nolda bulunan kardeşlerim başta Ali Akarsu, Recep Tepekule yani Bornovalı Montana, Ahmet Çakır, Ali Şimşek, abim Arap Mert ve aynı kurumda bulunduğum Aslan Biratem, Alpcan Alpay koğuşumda bulunan dostlarım Lalilerden Selçuk Ok, Fırat Bardakçı, Mehmet Uygunar, Sedat Çelik, Barış Arabacı, Ferhat Bayram, Oktay Özdemir, Baran Küleş, Çağatay Çeşme'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Garibana kurnazlık, delikanlıya hayırlık yapılmaz. Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar'dan T3A19'da yatan sevgilim, kalbimin kıymetlisi Mesut Hep Bektaş oğluna. Son iki gün kaldı konuşmamıza. Pazartesi dört gözle bekliyorum. Aşkım, bizden başkasının anlamayacağı bir hikaye sevgilim. Benden sana derman Enver Yılmaz düet icap eder mi? Armağan olsun. Ben Beyzanur Erkek kapalı T2 tipi cezaevinde yatan sevgilim için eğer duyarsa diye söylüyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Beni görüşüne kesin yaz, bilgilerimi alman lazım. Mektup attım sana, senin yoluna ölürüm kurban oldum. Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar T2 C12'de yatan Can Polat'ıma, Bulut Över kardeşime çok özledim kardeşim. Annemin Sırkan'ın çok selamları var sana. Boncuğunu aldım, Allah razı olsun. Evimizin neşesi annemin ikinci oğlu, özlenen ve beklenensin kardeşim. Ben B6'dan bugün tahliye olan Fadime Küçükbaş, Saliha Soyu Besler, Eylem Akay, Gizem Akın, Yonca Dikulak, Emel Kaya, Emine Saraç, Gamze Deringöl, Dilek Varsak, Saliha ve Mediha hep Bektaşoğlu. Şu an ismini hatırlayamadım arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Sezen Aksu'dan gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde şarkısı bütün kader mahkumlarına armağan olsun. T2'de yatan nefesim, Bünyamin'im, ömrüm, adam, seni çok seviyorum. Biliyorum çok uzadı süreç ama öfkelenme sevdim. Geç olacak belki ama güzel olacak. Biraz sabret aslan sevgilim. Yaşayacak çok güzel günlerimiz var daha. Sıkma o güzel canını. Seni dört gözle bekliyorum nefesim. T2'de yatan Bünyamin'im, ah benim güzel gözlü sevgilim. Bir bilsen seni nasıl özledim, burnumda tütüyorsun. Sabrın sonu selamettir, özgür günlerimize az kaldı aslan eşim benim. Bezim için sabret, seni çok ama çok seviyorum. Murat abi biz B1'den Deniz Giz Bebek ve Kuru Çaylı Güşşakır, kıymetli abilerimiz Barış Boyun, Zafer Boyun, Fikret Genç, Çavuş Dayı, Binali Peker, Mustafa Çalışır, Can Bal, Ali Bilen, Kadir Boza, Ferdi Bingöl, Serkan Yılmaz ve Engin Avşar'a selam olsun. Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir, çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi biz B1'den Deniz Giz Bebek ve Gülşah Kır, kıymetli dost ve kardeşlerimiz Baran Gültekin, Furkan Sincar, Devran Tezcan, Azat Kaçmaz, Erkan Ermen, FM Maxi, Mircan Pek, Karagöz Oğlu, Ağrılı İbo, Japon Berk, Baki İbrahim Taşıyan, Veli Çelenk, Mert Kahraman, Cavit Sevinç ve Emre Pınar'a selam olsun. Canbay Bolkır'dan Düşmez Kalkmaz çalarsan sevinirim abi. Hemen sayfamı yenileyim. Şunu bir atalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Şöyle bir açalım sayfamızı. Bir tane daha açalım onu. Ben Şakran Üçnoğlu'dan İlkan Öztürk, koğuşumda bulunan değerli abim Remzi Tekdemir'in doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününü dışarıda ailesiyle geçirmesini temenni ederim. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, dostum Ferhat Kalender, Şahin Ejder Bingöl'ün namıdar Badi, Yaşar Eren Doğan, Eren Bakır, Oğuzhan Ufak, Şakran İkin oldu yatmakta olan dostum Mert Aydın, bu derlere bin selam olsun. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, dostu Ferhat Kalender, Şahin Ejder Bingöl'ü, namı Derbadi Yaşar, Eren Doğan, Eren Bakır, Oğuzhan Ufak ve Şakran İkinoğlu'da yatmakta olan dostum Mert Aydın. Bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Evet, Murat abi ben Deniz Giz Bebek Özdemir, o gün Özdemir radyo başına. Canım o abilerine, dostlarına söyle, kadın arkadaşlarını geçirdikleri yerde senin ismin geçmesin. Selamlarımı da söylersin. Anladığını düşünüyorum hayatım. Tekin Noğluk cezaevinde yatan sevgilim için eğer duyarsa diye söylüyorum ama şu an geçici koğuşta biri ulaştırır. Umarım, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Beni görüşüne kesin yaz, bilgilerimi alman lazım. Mektup attım sana. Senin yoluna ölürüm, kurban oldum. T2A9'da yatmakta olan Toro Başkan, bu şarkımı çok sevdiğim oğluma armağan olsun. Eyüphan sen olmayınca. Ben Beyza Erkek Kapalı No 2'de cezaevinde yatan sevgilim için eğer duyarsa diye söylüyorum. Ama şu an geçici koğuşta biri ulaştırır umarım. Onu çok merak ediyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Beni görüşüne kesin yaz. Bilgilerimi alman lazım. Mektup attım sana. Senin yoluna ölürüm, kurban oldu. Ben Şakran T1B8 koğuşundan tahliye olan Serdar Türk, öncelikle İzmir hapishanelerinde yatan tüm dostlarıma selam eder. Sonra Afyon Bolivadin hapishanelerinde yatan babam Zeki Türk, abim Özcan Mede, çok değerli kader birliği yaptım Ayhan Demir'e selam eder. B8 koğuşundan Hasan Hüseyin II, Mustafa Fidan, namı der Keko Dayı ve tüm dostlarıma selam eder. T4'te bulunan Cemil Can Yılmaz, namı der Cengo, hemen hapishanesinde bulunan Olcan Türediye, T1'de bulunan Resul Akıncı'ya yarım geliyor bu tarz mesajlarımız. Murat abi ben Sevgi Türkeli, sakalına kadar aşık olduğum adam Aslan Kocam Bayram Türkeli, radyo başına, evim huzurum, ben iyiyim, tek derdim sen ve kardeşimiz, ben bizden vazgeçmeyeceğim, bunu unutma. Murat abi Soner Sarı Kabadayı mevzu derin.
0: Murat abi ben Diyarbakırlı Şiko, Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Hastaneden çıktıysan bana haber gönder. Seni çok merak ediyorum. Sana bir emanet gönderdim, onu da al. Allah'a emanet ol canım Ayşegül'üm. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol kardeşlerim. T2A19 Batuhan Ok, canım aslan yeğenim, her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu karanlık günlerde geçer, seni veren Rabbime şükürler olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Batuhan baba. Bir dahaki doğum gününde hep beraber olacağız inşallah. Seni Allah'a emanet ediyorum aslanım. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun şarkısı sana armağan olsun. Sevdiğin teyzen. Şakran T1B14'ten Arda Bahar'dan koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık amcama, Bayraklı'dan Ekocan, Hayalet Mustafa Mert, Eski Güzel Yalı'dan Emirhan Şener kardeşlerime selam olsun. Kökünde hainlik olanın dalından merhamet beklenmez, yol yemez şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1B14 koğuşundan Yalçın Öztanık, burada senin aracını da sevdiklerime sesleniyorum. Başta eşim olmak üzere Bahar Öztanık, farklı cezaevinde bulunan oğullarım Nihat Öztanık ve Ayhan Öztanık, küçük oğlum Mirza Aslan Öztanık. Farklı koğuşlarda bulunan yeğenlerim Hamit Ercik, Ziya Ercik, Özgür Ercik ve kayınço Oktay Ok. Alaşehir cezaevinde bulunan kayınpederim Ayhan Ok, Şahin İtik, Çağrı Koç ve dostum kardeşim Ferdi Bingöl, abim Serdar Özcan, Bayram Çankırı'ya. Yarım gelen bir mesajımız. Ben B1'den Saliha Ecellioğlu, T1C8'de yatmakta olan oğlum Atakan Ecellioğlu radyo başına. Canım oğlum, sesini duydum, çok iyi geldi. Seni çok seviyorum, unutma. 40 gün kar yağar, bir gün al olur. Herkes hak ettiğini yaşar. Seni çok özledim. Oğluma benden Fatih Bulut'tan Sensiz Yaşıyorum sanma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1'den Sivaslı Osman Güneş. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin aracını da dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta amcamız olan Yalçın Öztanık, derli dostum çavuşumuz Abdullah Başat, Narlıdereli Samet Tural, Kral Mardinli Fuat, Afindi Buca'dan Uğurcan yani Betiko, Sayın Çelik Vinç, Halis Uçar Namıder, Sarı Şahinkaya yani Kaymakam Kadir Asap Pendemir, Bulut Paşa Bayraklı çocukları Hayalet Mustafa Ekrem Çelik yani Eko Bucanlara selam eder. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle yarım gelen bir mesajımız. Evet. Murat kardeşim ben Gediz'den Nurullah Onay, canımdan çok sevdim. İlk göz ağrım Gediz'in sevilen delikanlısı Hamza Önay'a sevgilerimi dualarımı iletiyorum. T3A7 koşundaki tüm güzel dostlara selam ediyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı geceler Hamza Önay, seviliyorsun. Ama sayfamı bir kez daha yenileyeyim.

Enver Yılmaz'dan Sivas Caddesi'ne vurdular beni. Kader mahkumu Alaaddin Karada Bay Joker'e Esentepe'deki Yeni Berk'ten gelsin. Bugün değil ama elbet bir gün canım yerim. Murat abi ben Ela Tuana Aykurt. Kurban olduğum can parem Yasemin Çevre radyo başına. Annem kurban olduğum tek varlığım. Sen benim tutunacak tek dalımsın. Senin varlığın bana güç veriyor. Yaşama sebebim her şeyim seninle. Beraber çok güzel yoluna koyacağız. Artık her şey çok güzel olacak. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum seni. Çok seviyorum Aslı Diren ablalarıma ayrıca selam olsun. Murat abi sol yanım için Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben Menemen A15 koşur Afet Kale Minem sevdiğim. Sen benim gündüzümü güzelleştiren güneşim, gecemi aydınlatan yıldızımsın. Zaten birlikte her şey güzel ama kavuşacağımızda daha güzel olacak seni. Seviyorum iyi geceler. Ben Rafet Kale sevdiğim Minem radyo başına. Mektubundan sonra faksın da bana ulaştı. Ortada herhangi bir kaos yok. Bu konuyu bu kadar yorumlamaya hiç gerek yok. Ben sana hevesim değil nefesim derken şaka yapmadım. İnsanların söylemlerini de söylemleri de hareket etme. Bir insan kendine olmayan duyguyu yaşayamaz ve anlayamaz. Bir insanın bir şeyi anlaması için bunlara sahip olması gerekiyor. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Menemen Hızır Mücahit Amak A15 koğuşu sevdiğim güzel gözüm. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet sabır sevgilim. Verdim en doğru karar tuttuğum en güzel sözümsün. Allah seni benden beni de senden eksik etmesin elbet. Bir gün ömrüm seni çok seviyorum. İyi geceler. Ben İrfan hep Yılmaz RT2'de yatmakta olan aslan babama gelsin bu şarkı. Bu günlerimiz geçecek Allah büyük baba seni seven oğlun İrfan Uygar Donay'dan hasret. B14'te bulunan İlayda Doğan Meltem Beydilli Sadiye Şekerci yayın başına der misin abi? Şakran T4C8 koğuşuna yatan eşime benden Uygar Donay'dan sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun onu çok sevdim ve onu özlediğimi iletiyorum. B11'de yatan canımın içi kızım Naz aramış ağlamışsın. Beni ciddiye almadı demişti. Böyle bir şey mümkün olamaz annem. Seni çok seviyorum ömrüm. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu B8 Yaşar Ay. Yasir Ay olabilir mi? Seni çok seviyorum. İyi geceler. Muhtemelen Yasir Ay'dır. Biz yanlış okuyoruz. Şakranda yatmakta olan Can Göz. Ablam yatırdım ben sana harçlık ama telefon evrakları çarşamba gelip yapacağız. Sait abinin de sana çok selam var. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Ben Ankara'dan Emrah namı der Pitbull. TK19'da yatan aslan kardeşim Batuhan Ok. Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşların olsun. Paşa sen hiçbir şeyi kafana takma. Çıktığında... Özgürlük sofrasında elbet buluşacağız. Kendine iyi bak Rabbime emanet ol. Bu arada Bornova'daki teyzen dedenler de anneannen teyzen doğum gününü kutluyorlar. Ankara'dan Pitbull'dan Bilsen şarkısı tüm TK19 ve tüm mahkumlara armağan olsun. T1B14'te yatan Fuat Afindi canım sevgilim sesini duydum. Dünyam aydınlandı her şey geçer biz kalırız şartlar ne olursa olsun. Arkandayım seni çok seviyorum. Şakran T1'de yatmakta olan Devran Kırış sesleniyorum. Ablacım harçlık yatırdım adımı yazmadın mı? Can'a sordum abla Devran yazacaktım dedi. Kıyafetlerini de yatırdım haftaya da cuma açık görüşüm varmış. Çağla abla yazacağım dedin yaz geleceğim tekrar yazacağım. Dudu Atçı, Koğuş'un anası Gülten Kizay, Sevda Hep Yılmazer, Ali Hoşver, Gayet Kardeşler, Sakaryalı Döndü, Pala Deniz ve Melat, Sarı Fırtınası, Reyhan C9 Gece, Bir Söz O Güneş elbet bizim için de doğacak ömrüm Dudu. Ben İzmir Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan kardeşim Yiğitcan Sarsu. Yeni yaşının sana sağlık ve bir an önce özgürlük getirmesini diliyoruz. Unutma ki dışarıda seni çok seven yolunu gözleyen bir ailen var. Doğum günün kutlarım Ahmet Kaya'dan. Doğum günün kutlu olsun çalarsanız sevgilerimle. Tüm kader mahkumlarına gelsin yurda kul ailesinden sevgilerle. Şakran T3C4'te yatan başta canım kardeşim Deniz Akan olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun. Özgürlük kıymetli en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. İsmail Terzi oğlundan Ahmet Kaya Saz'a niye gelmedin? Murat abi Şakran T3C4'te yatan başta abim Siverekli Deniz Akan olmak üzere bütün kader mahkumlarına selam olsun. Yeter ki umudun olsun o şık elbet bir yerden doğar hayatına Berat Akan ve Hüseyin'den... Bir kanarda türküsü armağan olsun. B14'te bulunan kardeşlerim, can yoldaşlarım İlayda Doğan, Meltem Beydilli, Sadiye Şekerci ve B14'te bulunan tanımış olduğum tüm arkadaşlarıma selam olsun. Arkadaşlarım için Fatih Bulut, sensiz yaşarım sanma, çarkı armağan olsun.
Tepecik Tenekeli'den Yüce Gattar kadın kapalı B6'da yatmakta olan canım anam Serpil Gültepe. Anneciğim çok aramışsın, uyuyordum. Problem yok, tek problem sana ve babama olan özlemim, hasretim. Ateş İbrahim'e Bahçe Kuyu, Yusuf'a Saray, Balık Yunus'a selamet oldu. Allah imtihan eder ama asla ihmal etmez. Güzel günler, yakın anam babam. Özlem özdir gönlüm dağlarda. Ben Onur Saldıran, T2, A2'de olan kuzenim Berkan Saldıran. Güzel günler, yakınlar. Engin Avşar, Osman, Kalkan, Oğuzhan, Durna. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sizi seven Onur Saldıran. Ben Onur Saldıran, T2'de olan kuzenim Berkan Saldıran. A2 koğuşuna verilmişsin duyduğum kadarıyla. Umarım yerin iyidir. Eşyalarını yatırdım, haberin olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan biricik kardeşlerim Cansu, Seda, Gülbahar, Sima, Coşkun, Ezo, Küleş, hepinizi çok seviyorum. Önce Allah, sonra birbirinize emanetsiniz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bugün elbet kaldığınız yerden eski günlerdeki gibi yan yana devam edeceğiz sizleri. Çok seven can kardeşiniz Çağla Gülbahar. Murat abi, ben Nusay Binli T4A27 koğuşunda yatmakta olan başta can dostum Alpaslan Aldanmaz, kardeşlerim Urcan Bilgi, Ali Akarsu, Ali Şimşek, Mehmet Çakık, Recep Tepekule, Uyes Uygunar, Hayati Çankaya, Mehmet Can Turan abilerim, Arap Mert Pekdemir, Cebrail Aslan, Emin Karacalar, ismini unuttum abi kardeşlerime selam olsun. Adınızın geçtiği her yerde biz bizim olduğumuz her yerde sizin adınız var. Sabrın sonu selamet, yolu memleket olan başınız dik, Allah yar yardımcınız olsun, özgür günlere. Murat abi, ben Çimentepe'den Tuğçe, T1A3 koşuna yatan Can Coşkun. Üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek ve sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. Babanla konuştum, görüşe yazdırmışsın. Beni yarın ara erkenden. Babam da beni arasın erkenden. Sizin oraya geleyim, konuşalım, seni çok özledim kalbim. Evet, senin de çok zor, çok

zorluklardan geçiyoruz ama hepsinin üstesinden beraber geleceğiz sevdiğim. Sen başını yastığa rahat koy. Ben senin her zorlukta yanındayım. İyi geceler. Yarım gelen mesajımız. Şakranda yatan Berat Kurtay, bir şeyler oluyor sana. İyi değilsin hissediyorum. Neden böylesin? Çok huzursuzsun hissediyorum. İyi olman dışında bir isteğim yok. İçim patlayacak gibi doluyum. Senden bir haber almaya ihtiyacım var. İyi olmanı duymaya ihtiyacım var Berat. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan, ömrüm kıymettim canım. Muro'nun kimliğini çıkardım, işitme testine koydular. Hiçbir sıkıntısı yok, gayet sağlığı yerinde maşallah. 40 bin kere. Dün sana mesaj atamadım, Beray'a attırdım Cano, biraz rahatsızdım. Ömrüm çok şükür iyiyim şimdi. Sakın merak etme, çocukların sana çok selam var. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun ömrüm. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim kıymetli Nazan Demirhan. Sen benim bu dünyada en değerli kıymetlimsin. Salı günü gelmesini bekliyoruz. Seni görmenin heyecanı şimdiden yaşıyoruz Cano. Kendine iyi bak, seni seven Murat. Yarın görüşmek dileğiyle, iyi geceler ömrüm. Müslüm Gürses, sarı saçlarından sen suçlusun. Ben Şakran'da olan T1'den Can Göz'e seslendin mi abi? Ablacığım bir şey olursa yanındaki abiden haber gönderirsin. Seni çok öpüyorum. Devran'a da yazdım. Seni çok seviyorum. Canım kardeşim, Allah'a emanet, yarın yine yazarım. T1'de olan Devran Kıra sesleniyorum. Ablacığım dilekçe verip Çağla diye yazdın mı? Can yazacaktı dedi. Bugün geldim görüşe, sabah 10'da giremedim. Kıyafetlerini yatırdım, harçlıkla yatırdım. Yarın yine yazacağım sana. Umarım duymuşsun, dilekçe ver. Adımı yaz Çağla diye, unutma. Dikkat et kendine canım kardeşim benim. Ben T3A9 koğuşundan Ankaralı Ceyhun Öcal, kıymetli kardeşim Zeki Okan başta olmak üzere dostlarım Şehito Serdal, Mami Yılmaz, Murat Duman, Berşan Polat, başka koğuşlarda olan Sait Faik Ölçen ve Kubilay Bozbey'e selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Dalından düşen yaprak akıbetini rüzgar tayin eder. Ankaralı Ceyhun Öcal. Murat abi, kadın kapalı C16 koğuşundan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok özledim güzel kızım, sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum. Kadın kapalı C16 koğuşundan Selinay Sayan radyo başına. Açık görüşe geleceğim, sen benim her şeyimsin güzel kızım. Şakran T3C4'e yatan başta canım kardeşim Deniz Akan olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Ben Beste, Şakran Kadın Kapalı İnfaz Kurumu B4 koşunu olan kız kardeşim Sözdar Tanhan. Seni çok özledim kardeşim, az kaldı, sayılı günlerimiz çabuk geçecek. O zamana kadar Allah'a emanet ol, sana ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Rabbim yardımcınız olsun, Ahmet Aslan nem kaldı armağan olsun. Ben T3B9 koğuştan Zeki Okan. Öncelikle beraber yol yürüdüm değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal başta olmak üzere. Dostlarım Mami Yılmaz, Semih Serdar Aykut, Umut Aslan Bergamalı, B Ferdi, Can kardeşiniz, Murat Duman, Berşan Polat Balıkçı Özgün. İkin oğlu B1'de yatan Aslan abim Adil Soner Özgünal'a bin selam yolluyorum. Sessiz günler geçiriyoruz, ses getirecek yarınlar için. T3B9'dan Zeki'den. Murat abi, ben A5 koğuştan karşı yakalım Meryem Demirdöven. Bugün canım arkadaşım Belgin Durak doğum günü. Canım arkadaşım, iyi ki doğdun. Gece benden bir şarkı Ceylan'dan doğum günün armağan olsun. Murat abi, ben Irmak, Şakran T4C3 koğuştan bulunan canım sevgilim Erol Üzer. Seni çok seviyorum. Seni dün de bugün de yarın da çok özledim. Kalbim her an seninle. Moralini asla bozma. Seni canımdan bile daha çok seviyorum. Gülüşüne aşık olduğum adam Şakran T4C3 koğuştan bulunan. Bu mesajı dinleyen olursa Erol üzere iletir misiniz? Ağzı bozuk kız, seni çok seviyorum. Murat abi, ben T2 boz yakalı İbrahim Çelebi, abilerim Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Beke, köylü Mehmet Bocal, dostlarım Yiğitcan Karada, Emre Şancı yani Maviş abim, Samet Akşit, Samet Üzce selam olsun bu derlere Azerbil'den ciğerpare armağan olsun. Bozyaka İkinoğlu A14 koğuşuna selam ederim. Yanlışın telafisi olur, ihanetin affı olmaz. Ben Beyza, erkek kapalı T2'de cezada yatan sevgilim Özgür Durmaz için eğer duyarsa diye söylüyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Beni görüşüne kesin yaz, bilgilerimi alman lazım ama mektup attım sana. Senin yoluna ölürüm kurban oldum. T2A19'da yatmakta olan canım eşim İsmet Kotan, hayatımın anlamı her şeyim İbrahim Tatlıses'ten başı belalım sana gelsin bebem, dakikalarına bak, seni seviyorum, dikkat et, Allah'a emanet ol, öpüyorum, çok seni çok seviyorum, kendine iyi bak bir tanem.
Bayraklı'dan Yaren Baylan ben. Kardeşim canımın içi, kalbimin yarısı İsmail Baylan. Kardeşimden ayıramadım ve yine canımın yarısı olan İSOM'un dostu kardeşim Mert Yücel Özkocaman radyo başına. İkinizi de diyeceğim tek şudur ki yalnızlık çok zor. Benim İSOM'dan evladımdan başka kimsem yokmuş, onu anladım. Ve İSOM Yücel'im inan ki çok yoruldum. Rabbim sizi özgür günlere kavuştursun da ablanızın arkasında da olun. Kardeşlerime Özcan Aycan Öner'den Yılan Dağı'na kar yağmış, armağan olsun. Şakran T2C1 koğuşuna yatmakta olan Hakan Doru'a armağan olsun bu şarkı. Hem kendim hem bebeğimiz adına sana gönderiyorum. Her geçen gün biraz daha büyüyor ama sen onun hiçbir anına tanıklık edemiyorsun. Keşke ilk gülüşünü, ilk bakışını görebilseydin. Seni anlatıyorum ona. Seni beklediğimizi söylüyorum. Özlemin her geçen gün büyüyor içimizde. Seni çok seviyoruz ve sana kavuşacağımız günü bekliyoruz. Eflin ve Melis Doruk. T4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e kızı Suude Naz'dan Yasin Yaşlı'nın Ne Oldu Bize şarkısını yolluyorum. Babiş seni çok özledim. Tam da bunu attığım an o özlemin bastırıyor yokluğunu hissediyorum ve seni çok seviyorum. Bu şarkıda benden sana armağan olsun bir tane. T2B18 koğuşuna yatan canım ömrüm kalbim eşim seni aldığım nefesten daha çok seviyorum ve deli gibi özledik. Aklımda fikrimde sende bir tanem az da sabır. Şafak 18 nasıl gönderdiysem öyle de alacağım. Gözümün nuru kızın masalında ben de hasretle sabırsızlıkla ve çokça özlemle seni bekliyoruz. Kendine iyi davran aslanım. Murat abi ben Vanlı Devo Kadın Kapalı C12 koğuşuna bulunan Belgin Alıncı'ya selam olsun. Seni çok seviyorum. Umarım en kısa zamanda yan yana geliriz. Seko'dan Bir Tek Sana Vuruldum şarkısı armağan olsun. Murat abi Kadın Kapalı'da bulunan ablalarım dostlarıma selam olsun. Öncelikle Diyarbakırlı canım ablam Şükran Ayşegül ablam. Kardeşim Martı Rabia Berfin Rabia Kurt hepinizi çok seviyorum. Tanıdık herkese selam. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Sakilerden mi? Bir Tek Sana Vuruldum şarkısı size armağan olsun. Son bu okuduğum son mesaj dün gece. Yani bugün sabaha karşı gelen mesajdı. Kardeşlerim 7'den bu yana okuduğum mesajlar dün akşam sizler için gelen mesajlardı. Bilginiz olsun. Şimdi okuyacağım mesajlar ise bugün sabahtan gelen mesajlarınız. Biraz da onu paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'a geçeceğim kardeşlerim. Hemen şuraya işaretimizi koyalım. Yani dünden kimseye borcum kalmadı. Vebal de almadık. Tek tek hepsini paylaştım. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Haberiniz olsun. Şimdi okuyacağım mesaj ise bugüne ait. Yani ayın 13'üne bugüne ait, bilginiz olsun. B1 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Helin Aydın ve Kader Otay Çeren Korkmaz'a selam olsun. Helin'im güzel kardeşim unuttuğumu sandın. Her anda kalbimin aklımın bir köşesinde olduğunu hiçbir zaman unutma. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Mahsun geldi. A13 Menemen T tipi kapalı cezada yatan kıymetli kardeşim Mahsun mesafe yollarda olur, kalpte değil. Duvarlar aramızda olur, ruhumuzda değil. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Dualarım her an seninle. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı sana gelsin. Ben Örnekköy'den Meltem Şen, Şakran T3 A3'te yatan dostum sırtımı yasladım. Dağım Mertcan Yücel, seni o kadar özledim ki sana öyle düşkünüm ki sensizlik görüyor beni aslanım. Yapılması gereken ne varsa yapılıyor. Sen o kapıdan çıkıp özgürlüğüne kavuşacaksın. Yapılanlara rağmen dimdik durduğunu biliyorum. Görüyorum hep böyle kal. Ucunda ne olursa olsun her zaman senin yanındayım, seni çok başka seviyorum. İki gözü Murat abim Mertcan'ım için Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan olsun. Murat abi ben Barış Bayhan, T1'de yatmakta olan canım kanım aslanım Cesur. Bayhan çok çok selam olsun. Cesurum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar aslan dostum. Rabbim nasip ederse bir sonraki doğum gününde pastanın mumunu birlikte üflemek dileğiyle kardeşim. Hemen sayfamı yenileyim.

Evet, demek ki burada değil. Hemen şunu açalım. Taneden okumadık. Barış Bayhan okuduk. Evet. Cesur Bayhan. Ha, buradaydı. Evet, tamam. Şimdi bulduk. Murat abi, T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozdağ radyo başına. Sana sarılınca geçecek sanki bütün dertlerim. Dert dediğime de bakma işte. Sensizi dert ettim ben. Gözlerim gözlerini özledi, kurban oldum. Seni çok seviyorum. Şakran C14 koşuna yatan Esen Çalışkan'ın ablası Gülay Karadan deniz derindir ama bizim kardeşliğimiz kader derin değildir. Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabret, çünkü senin için düşünülen şey senin düşündüğünden çok daha hayırlıdır. O güneş bize de doğacak ablacığım, seni biz çok seviyoruz, çok da öpüyorum. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol kardeşim. Esen'e gelsin Bülent Ersoy'dan, ablan kurban olsun sana, çalarsanız sevinirim. Şakran T2 kapalı ceza infaz kurumu C10 koğuşuna bulunan Enes Küçük Yavuz için saçının akına bakma sultanım türküsünü armağan ediyorum. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ben Enes Genç Yüz. T1'de yatmakta olan dostum Cesur Bayhan'a çok çok selam olsun. Doğum günün kutlu olsun. Rabbimin izniyle yeni yaşlarını özgür günlerde kutlamak dileğiyle. Ben Birol Ercan Ala kapalı kadın cezaevi C11 koşulu olan canımdan çok sevdiğim kızım Işıl'a ve ablalarına çok selamlar. Canım kızım, az kaldı. Pazartesi yanındayım babam. Seni çok özledim. Aslında söylenecek çok şey var ama kelimeler boğazımda düğümleniyor. Seni çok sevdiğimi bil. Sen benim her şeyimsin canım kızım benim. Kızımın manevi annesi Gülcan Yüksel'e, kızım Işıl'a, C11 koşuna Azer Bülbül'den ne sayarsan say şarkısı armağan ediyorum. Hepiniz önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Bir kez daha. A13 Menement. Kapalı cezada yatan oğlum Mahsun'um. İyi ki varsın, kurban oldum. Rabbim hep seninle olsun. Dilerim ki bu yaşın sana tüm güzelliklerini getirsin. Aslan oğluma uygardı. O neden hasret armağan olsun. Ben Aydın Didim'den, Keki İzmir, A13 Menemen kapalı cezaevinde Aslan kardeşime Uygar Doğanay'dan gizli sevdam gelsin. Mahsun kardeşim, doğum günün kutlu olsun aslan parçası. Elbet bir gün sen asla umudunu kaybetme, seviliyorsun, baş tacısın. Murat abi, ben Şego, T1'de yatmakta olan abim Cesur Bayhan'a çok çok selam olsun. Aslan abim, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Zekeriya Yiğit Bozbey, kader birliği yaptım abilerim Şeyh Mus Bayraktar, Sergen Temel, Osman Temel, Gündoğan Doğan, Enes Efe, Samet Akşit, T1A13'te yatmakta olan Yıkılmaz da amcam Kubilay Bozbey radyo başına. Amcam beni merak etme, ben iyiyim, emanetine sahip çıkıyorlar, seni seven yeğeni Zekeriya Yiğit Bozbey, Mustafa Yıldız'dan abim. Ben Şakran T3C5 koğuşuna atan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Öncelikle koğuşumda abili kardeşlik yaptım. Kaleli Emir Acar, Yusuf İslam Çetin, Murat Deveci, Emir Boğa, Erkan Sancak, Arda Kuvaoğlu benden bu derler. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Şakran T1C12 koğuşuna bulunan Ahmet Küçük Yavuz'a, yeni Ayşe Küçük Yavuz'dan Pınar Başından bulanır canım o türküsü armağan ediyorum. Kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı ve her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz. Ben Şakran T3C5 koğuşuna atan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Ayrı kurumlarda bulunan abilerime selam olsun. Öncelikle Bengin, Orhan, Fırat, Korkmaz, Cemal, Korkmaz, Mert, Işıklı, Yıldırım, Bozda. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Ben Gamze Gül'ün sen aklıma gelince kendime gelemediğim anılarım var. Benim sonumuz ne olacak bilmiyorum ama yürüdüğümüz yollar hep birbirimize çıkınca bunu çok iyi biliyorum. Hükümdarım Caner Kaptan. Ben Antalya Elmalı'dan T tipinde yatmakta olan Baran Altındağ namı der. Rahatsız Menemen'de yatmakta olan kuzenim Yusuf İslam Ergün namı der. İşko Raşit Büyüksu abime ve Yiğit Yılmaz abime, beni seven tüm dostlarıma selam olsun. Büyüksu ailesine selamlar. Yusuf İslam kuzen B18 koğuşuna yerin hazır, oraya geçince haberini bekliyorum. Ben Aysima Afrin, Ayvalık Açık'ta olan Gizem ikinci ve 4 nolda olan Hasan pek küçük. Öyle geceler vardır ki gün doğumu bir ömür sonrasıdır. Rengarenk hayalleri kurup siyah beyaz hayatlar yaşıyoruz. İhtiyacım var şarkısı armağan olsun. Ben hemen de yatmakta olan Hasan Berke Tuncay'a seslenmek istiyorum. Doğum günün kutlu olsun abi, iyi ki doğdun. Seni çok

seviyoruz. Teyzemler ve annemin de çok selamları var. Dileriz yeni yaşını seni bize getirsen. Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Armağan olsun. Ben Yusuf İvak Murat abi, rica etsem Başak İvak radyo başına çağırtabilir misin? Başak İvak radyo başına kardeşim. Güzeller güzeli, kainat güzeli, kalbimin ritmi. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Biliyorum aramızda dört duvar girse de bir gün bu engelleri aşıp kavuşacağız. Seni bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğimi unutma. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Bir tanem seni çok seviyorum. Şakran kapalıda yatmakta olan Burak Baran sen. Yanımda kal, bırak hayat masal olsun. Ben yine de dinlerim o masalı, varsın yalan olsun. Kıvırcık Ali'den seni çok seviyorum, armağan olsun. Ben Başak İvak, canım kocam Yusuf İvak. Bugün bizim günümüz. En sevdiğim, en değerlim aşk kocam. Seni her şeyden çok seviyorum. Bunu sen de unutma. Bugün değil ama elbet bir gün kavuşacağız. Sen benim en güzel hediyemsin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Ben Uğurcan Bayhan, T1'de yatmakta olan aslan kardeşim Cesur Bayhan. Çok çok selam olsun, doğum günün kutlu olsun canım kanım. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Gümüşbala'dan T1 C15'te yatmakta olan Uğur Koca. Aynı koğuşta bulundum. Gümüşbala'dan dostlarım Enes Saçlı, İbrahim Kurt, Onurhan Bostancı, T1 C18'de yatan can kardeşim Enes Köse, abim Uğur, Sami Bora'ya selam olsun. Farklı kurumlarda yatan dostlarıma da selamlar olsun. Murat abi ölümsüz, Emrecan Sürücü, Furkan Yanık, Mert Camcı abi, abilerim Batuhan Akkaya, Mert Ceyhan'a çok selam olsun. Geceye not bırakıyorum. Biz ölümsüzlerden bir çelik mermi geldiğinde değil de unutulduğumuzda ölürüz. Ben Kemer Altından Bekir'in oğlu Arda. T1'de yatmakta olan güzel yürekli abim Cesur Bayhan'a selam olsun. Doğum günün kutlu olsun. Abim kendine dikkat et, elbet bir gün o güneş bizim için de doğar. Murat abi ben T1B2'den tahliye olan Mardinli Bela Ömer Didişken aslan kardeşim Enis'im can yoldaşım. Rabbim yokluğunu göstermesin, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu bizde seneler inşallah. En yakın zamanda beraberiz burada, seni bekleyen kocaman bir kalabalık var, Rabbime emanet ol. Murat abi ben Şakran Kapalı Kadın Cezaevi B10 Koğuş'tan Burcu Yıldırım'ın ablası Yaprak. Onu çok seviyorum, onu çok özledim. Onun için bu şarkı adı Cem Adrian Telli Turnam. Murat abi ben T1B2'den tahliye olan Mardinli Bela Ömer Didişken abi, öncelikle aslan dostlarım Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, aslan abilerim Samet Özdemir, Emir Özdemir, Rabbimin selameti üzerinize olsun. Vefa ağır yüktür, herkes taşıyamaz. Allah'ın izniyle en özgür günlerde beraber olmak dileğiyle, korkak olup 1000 yıl yaşayacağıma cesur olup bir gün yaşarım selam ve dua ile. Murat abi ben T1B2'den tahliye olan Mardinli Bela, öncelikle aslan dostum can yoldaşım Enis Özdemir, sonrasında kader birliği yaptığım kıymetli insanlar Muzaffer Tatlı, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Oğuzhan Sarıduman, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, dayım aslan kardeşlerim Azat Erol Çimentepe'nin gülü Ramazan Çimendur, İlhan Deniz Özer, Berkan Baran, Yunus Kara, Rabbim size zeval vermesin, en güzel özgür günlerde görüşmek dileğiyle sağlıcakla. Bizi bir biz bilir, bir de Allah bilir. Murat abi ben Menemen A5 Koç'tan Mustafa Savaş. Burada kader birliği yaptım değerli abilerim Oğuzhan Orhan Mami Varlı, Sait Deniz Resul Pervane, Emin Başaran İbrahim, Barış Sergen, Davullar abilerime Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum, saygılarımla. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Resul Pervane. Aleykümselam Resul kardeşim, sağ olasın. Buradan Şakran Kadın Kapalı Cezaevine haber göndermek istiyorum. Şakran Kadın C3 Koğuş'unda bulunan Emine radyo başına. Mektubun elime ulaştı, ben de pazartesi günü yollayacağım, merakta kalma. Kıymetlim Resul Pervane, saygılarımla. Ben İbocan T1'de yatmakta olan Cesur Bayhan kardeşim, sabırla bekleyen yürek bilir. Ben İbocan, T1'de yatmakta olan Cesur Bayhan kardeşim, sabırla bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar, kıymetli olur elbet bir gün, sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın aslan kardeşim. Şakran T1 B14'te yatan biricik sevgilim Sait Çelik, hayatım umarım iyisindir, burada her şey yolunda, yarın Aydın'a dönüyorum, haberin olsun. Gökhan Türkmen'den aşk şarkısı benden sana gelsin, sevildiğini ve beklenildiğini bil, unutma. Şakran T2 A9'da yatmakta olan kardeşim Toro Başkan, seni çok özledim, özgür günler az kaldı. Beklenen ve özlenensin Erkan Doğanay, bir yılan şarkısı benden koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Kapalı Kadın'da yatmakta olan Pınar Kesel, Özge Çetin'e de armağan olsun.
Canım yeğenim Cesur Bayhan oğlum kardeşim doğum günün kutlu olsun güzel kalplim. Sen benim için sadece bir yeğen değilsin. Bazen çocuğum bazen kardeşim.

Şimdi bazen de en yakın arkadaşım oldun. İyi ki hayatımızdasın. Hiçbir zaman unutma ki ne olursa olsun, hangi şartta olursak olalım, ben her zaman senin yanında olacağım. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Seni çok özledim. Birlikte geçirdiğimiz güzel

dondu Zozan şarkısı. Bu şarkı biricik aşkıma Hürü Çelikere gelsin. Manisa Celal Bayar Hastanesi'nde yatmakta olan Yiğit Aziz'den bu şarkı ona armağan olsun. Gönderen Yiğit Aziz. T2A19 Batuhan Ok, doğum günün kutlu olsun aslanım. Nice özgür, sağlık ve mutlu yıllarımıza inşallah sevilen ve beklenensin. Murat abi selamlar. Mehmet Uygun Erden Kadın Kapalı'da olan kalbimin anahtarına sesleniyorum. Damla Öztütüncü oralarda kendini yalnız hissetme. Senin avuçlarının içi kadar sana yakınım. Yıldız Sil, baktım hep sende. Armağan olsun. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Şakran B3'te yatan canım annem Necla Koçak, Nuray Kıvılcım, Filiz Özyaşın, Özlem Aba, B6'da yatan annemin vazgeçilmesi canısı kocası Ebu Bekir Gülbar, B12'den Filiz'in Efosu, C17 Nuray'ın biricik kocası kedi Yusuf. Hepinize öncelikle selam olsun. Sabırla bekleyen yürek bilir özlem ne kadar büyürse kavuşmak o kadar kıymetli olur elbet bir gün. Siz de özgür günlerinize kavuşmanız dileğiyle, özgür günlere inşallah. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, ömrüm kıymetlim. Ben seni göremesem de benim kalbim hep seninle beraber. Sesini duyamazsam da senin sesin benim yanımda. Ömrüm sensiz buranın hiç tadı yok. Ben de bütün gün Berna'yla uğraşıyorum. Çocukların iyiler, sakın merak etme. Murat Bey'in de sana çok selamları var. Seni seven namı der Murat Kibariye'den Al Götür Beni şarkısı sultanıma ve masasını paylaştı arkadaşlarına gelsin. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş Menemen, C5 ve C6'da yatan abi kardeşlerime selamlar. Kuruçaylı Onurcan, Burak Can, Sevran Diyarbakırlı, İbrahim Yılmaz, Hüseyin Şimşek, Olcan Türedi ve ismini sayamadım. Herkese selam olsun. Sizleri seven namı der Murat bu akşam çalan şarkılar sizlere gelsin. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, ömrüm kıymetlim. Sen yanımdayken tüm evren kıymetini yitiriyor ve sadece sen kalıyorsun ruhumun içinde. Seni çok seviyorum bir tanem. İzzet Yıldızhan, İzzet Yıldızhan'dan Bedo Emmi şarkısı sultanıma gelsin. Şarkı isteğim olacak aslanım, ömrüm her şeyim Menemen T tipi, C5'te yatan Gökhan Kayama, tekime gelsin. Seni çok seviyorum be adam. Şarkının adı Ahmet Kaya, yaşamadın sen ama ben yaşatacağım seni söz bir tanem. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem Özalp, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi, C14 koğuşuna yatan bacım Ezel Özalp radyo başına. Ablam nasılsın kuzum, annemi aramışsın, haberini aldım seni, çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben Fransa'dan Muhammed Mahsun geldi, A13 Menemen'de T tipi kapalı cezada yatan kıymetli abim Mahsun, doğum günün kutlu olsun abim. Abime koptum bu gece Uygar Doğan'a armağan olsun. T1'de yatan Cesur Bayhan kardeşim, doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Rabbim yeni tadında özgürlüğüne kavuştursun yeni yaşında diyelim. Seni çok seven kardeşin Deniz Boğar, bu şarkı benden sana armağan olsun Ahmet Kaya doğum günün. Hayırlı işler Murat abi, sağ ol kardeşim benim. Murat abi ben Yusuf Boğar, T1'de yatmakta olan Cesur kardeşime çok selam olsun. Cesurum doğum günün kutlu olsun, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun dostuma. Yengesinin aslanı Mahsun geldi, A13 Menemen T tipi kapalı cezada. Mahsunum bugün senin günün ve bugün bütün çalan şarkılar sana gelsin aslanım elbet bir gün. Antalya Elmalı T tipinden Baran Altında, Şakran Kadın Kapalı'da yatan B11 koşan yoldaşım, sırdaşım, can dostum Seren Can Polat'a sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onurlu bir yaşam, görkemli bir direniştir. Rahatsız Baran Altında'dan Seren Can Polat'a selamlar. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bugün değerli dostum Enis Özdemir'in doğum gününü, dostum az kaldı özgürlük sofrasında buluşmamıza, Allah yardımcın olsun, özlenen ve beklenesin, doğum günün kutlu olsun, Allah'a emanet. Murat abi ben T1C4'ten Yusufcan Biler, bugün değerli kardeşimiz Enis Özdemir'in doğum günü, kardeşim doğum günün kutlu olsun, özgür ve güzel senelerin olsun inşallah, Allah'a emanet. Murat abim nasılsın, iyisindir inşallah, ben Ramazan Artan, aleyküm selam, sağ ol Ramazan kardeşim. Şakran T4A13 koğuşuna öncelikle tüm abi kardeşlerime selam olsun. Halis Artan, Ercan Artan, Umut Tür abime selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Berat Çalıkılıç, Baran Çalıkılıç, Yiğit Baycu, Boran Baycu, Süleyman Budak, Serdar Yıldız, Hasan Saltan, Mehmet Saltan, Mustafa Gündüz, ismini saymadım, tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Yusuf Pinik, Şakran T1B12 koğuşundan Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dilek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl, ismini saymadım, bütün abi

dostlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Ben Barış Bayhan, T1'de yatmakta olan aslan dostum Cesur Bayhan'a selam olsun. Cesurum canım kardeşim, tüm dünya karşına geçse ben her zaman yanındayım. Seninle ölüme kadar biliyorsun. At günün kutlu olsun. Bir sonraki doğum günün birlikte kutlarız inşallah tek dostum. Murat abi Cesurum'a Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Şarkısı armağan olsun. Murat abi Ali Akapalı Ceza İnfaz Kurumu T2A2 koğuşuna bulunan Göktağ Öztürk abime o çok sevdiği Blok 3 kusura bakma şarkısını gönderiyorum. Menemen Hatundere cezaevinde yatan bütün mahkumlara selamlarımı gönderiyorum. Menemen Hatundere B9'da yatmakta olan Namıder Yusuf İslam Ergün Namıder Cüneyt Çelik abilerime sevgiler saygılar. Adamlık mücadelesi veren herkese selam olsun. Cüneyt Çelik Yusuf İslam gönderen Yasin Kaya. Azer birbirinden ölmedim anne. Murat abi ben Gülben Yatmaz benim en büyük hasretim Azat Yatmaz radyo başına. Aşkım beni düşünme ben iyiyim tek hasretim sıkıntım sensin senin o kara gözlerine kurban olurum. Kendine iyi bak Murat abim Azat'ım ve benim için devran kurşun dillere destan çalarsan çok sevinirim. Azat'ın da sana çok selamı var iyi yayınlar abim Azat kardeşim aleyküm selam sağ olasın. Murat abim ben Gülben Yatmaz benim değerli kardeşim Damla Öztütüncü radyo başına. Damlam seni çok özledim Allah büyük sabır biraz bacım. Murat abi Damla kardeşim için mor dallar aşacağız çalarsan çok sevinirim. Murat abi T2A19'dan Batuhan Ok yeğenim radyo başına. Enişten Sedat Salman alemin kralı gönlümüzün paşası delikanlı yeğenim. 3 Temmuz'da aramızdasın inşallah iyi ki doğdun. Büyük teyzem ve kuzenlerin de selamlar sayılı günler çabuk geçer yeğenim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Edip Akbayram'dan aldırma gönül sana armağan olsun. Murat abi ben 14 koğuştan Gülben Yatmaz benim değerli kardeşim Zerda Ok Nazlı Göz Gurbet Örgün, Neslihan, Ergün, Ayla, Belge bu kardeşlerime selam olsun. Bacılarım sabır özgür günlerde görüşmek dileyelim. Murat abi bizim için Hazar Yıldız bilsen çalarsan çok sevinirim. Sana da çokça selam olsun Murat abim. Aleyküm selam Gülben kardeşim. Murat abi ben Gülben Yatmaz benim değerlim Azat Yatmaz radyo başına. Azat'ım seni çok seviyorum. Her şeyi unut bunu unutma. Sen benim canımdan bir parçasın kurban olduğum adam. Sen iyi ol ben de iyi olurum. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak kurban oldum. Mektubunu bekliyorum. Sen iyisen biz de iyiyiz. Her zaman yanındayım. Her an her gün aklımdasın. Özledim gözlerinden öpüyorum seni. Çok seviyorum. Pazartesi günü ara. Allah'a emanet ol ömrüm. Murat abi ben T1'den Uğur Tezcan. Başta abim Şenol. Başkut Bedirhan Akkoyun Oktay Özdemir. Barış Kurtuldu'ya bin selam olsun. Kardeşiniz Uğur Tezcan. Can abim ben T1B13 koğuştan Emrullah Korkmaz senin aracınla kapalı B2 koğuştaki Hasret Korkmaz radyo başına. Canım inşallah bir sıkıntı yoktur mektubun gelmedi beni habersiz bırakma ve bana dönüş yap haber bekliyorum. Adamın emo korkmaz seviliyorsun gurbet kuşum. Ben T1B13'te yatan Mehmet Ünlü'nün eşiyim. Bütün sevenleri dört gözle seni bekliyor kızımız gülen yüzüne ben de kokunu hasretim. Gözümüz kapıda kulağımız telefonda. Bir günde yatsan bir yılda yatsan bir ömürde kalsan bizim kalbimiz seninle seni çok seviyorum sol yanım. Murat abi Şükran İrge radyo başına Şükran İrge radyo başına ben Batman'dan eşin Zeki çocukların Yusuf Gazel Ceren seni çok seviyoruz. Ayşegül bugün öğlen hastaneden çıktı Çimentepe'li Ayşegül hastaneden çıktı gözümüz aydın kavuşurum diye avunurum ben sensizlik çok zormuş yanıyorum ben. Alihan'dan Sevda Mevsimi şarkısı Şükran İrge ve çok sevdiği Çimentepe'li Ayşegül'e armağan olsun. Kardeşlerim buraya virgülümüzü bırakıyoruz. Dört güzel şarkıyla sizi baş başa bırakacağım. Şarkı zaten kendi kendine girmiş. Hem de 2 dakika olmuş. Neyse başa alalım. Dört güzel şarkıdan sonra WhatsApp'a geçiş yapacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar WhatsApp'ı bitireceğim. Tekrar SMS mesajlarınızda kaldığım yerden devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatayım kayıt mesajı olan kardeşlerim. Neyse şarkıdan sonra onu paylaşalım. Evet takriben bir 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koşulan İsmail Bulu. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kudrettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşil Örtlü, Direj Batıkan, aynı kurum A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki, ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostya bağrıma bastım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere Kome Sebra'dan, Dildarım Şarkısı armağan olsun, ben hemen C4 koşundan İsmail Bulu. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam, sağ olası Salih kardeşim. T4 A2 doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun, namı der Fafi. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan. Akabinde dostlarım, abilerim Güner Uyar, Adıcan, hep bildik Emre Buhan, Ercan Doğan, namı der Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim Can, amca, oğlum Yiğit, Cenk Yüce, Efe Uz, Serhat Sayan, Can dostum Emre Bakaş, namı der Cihager, Tamer Demirtaş, Apo Yel, Kadir Tör, Rezan, Yavuz Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um, geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyoruz. Biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstanlar hariç şerefi yatan tüm kadar mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta, BD. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleyküm selam Ethem kardeşim. Ali Aşakran, bir nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlar Ahmet Kaya. Arka mahalle armağan olsun, özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir. Ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1 C11 koğuşuna yatan aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile. Kutsaldır Özcan Deniz'den aslan gibi şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boralı, İsmail Bolu, Melih Kampalı, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altan, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay ve Ahmet Buzkan'a. Ben Menemen C4 koşunan Cüneyt Çetin, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca ve ismini sahip sayamadım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğan'dan kimsesizler ülkesi şarkısı benden armağan olsun. Selamünaleyküm değerli Murat abim, ben İnanç Doğan, aleyküm selam İnanç kardeşim. Canlarım kanlarım Latif Can Doğan ve Ercan Doğan, az kaldı iki gözlerim ve yeğenim Bilal ve Medet Doğan'a. Ve Yabanko, Apo, Mami ve Sarı Onur Taşkın, Eleftoz ve kardeşim ve oğlumun voltasının sofrasını paylaştı tüm hapishanelerdeki, ama istisnalar hariç tüm dostlarıma kardeşlerime selam olsun. Güneşe ihanet eden üşüdüğü günü beklesin Reis İnanç Doğan. Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız Can dostum, Latif Can Doğan ciğerim, Ercan Doğan kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli, yeğenim Bilal ve Yabanko Apo, başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe iş değiliz istisnalar hariç, herkese selam ederim elbet, bir gün sizleri seven Berşan Doğan. Murat abi, ben Baran Doğan, Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan, sabır dolu günler, umut dolu yarınlara iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Ağdayı Taşkın, Eleftos, Keko, Fırat, Yasin Akçay, iki gözüm Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz Berke.

Demirli, Mustafa Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Murat abi gecen güzel olsun. Ben T1'e 16'dan Osman Temel, sağ ol Osman kardeşim. Aslan yürekli yakışıklı kardeşlerim Sergen, Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Abim Gündoğan Doğan dostlarım Enes, Efe, Batuhan, Çalıkuşu kardeşlerim Poyraz, Sayacı, Samet Akşit, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, Azat Çakmak tüm A16 koğuşuna selam eder. Ferhat Tunç'tan özgürlük mahkumları İbrahim Erişen, Harun Tarduş ve Ahmet Can Alan'a gelsin sevgilerimle Osman Temel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Aslan yürekli dostlarım Sergen, Temel, Şehmuz Bayraktar, Osman Temel. Abimiz Gündoğan Doğan kardeşlerim Poyraz, Sayıcı, Samet Akşit, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, Azat Çakmak tüm A16 koğuşuna selam olsun. Bizi yeryüzünde korkutacak tek güç Allah dur, o da bizimle beraberdir. Uzi'den güzel bir makine dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A4 Koçtan Poçalı Serhat. Buradan can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçtan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş ve Foça Aşıklı Atan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım can kardeşlerim. Seser Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat kardeşim ben TKA4 Koçtan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçtan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğit Can Demirtaş ve Poça Açıklı Yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefli yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atçı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgün, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atçı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız A12 koğuşunda dostum Veysel Yes, Mesliler C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem, Kalem Kuş Tolga'da, Furkan Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Can Alan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. T3, D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş Kuruşaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hain moda oldu bu dünyada, delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. T3, D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkuş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. T2'de yatmakta olan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu. T3'te yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker ve ismini sayamadım tüm mahkum arkadaşlar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozukluk olanın nasibinde mertlik olmaz. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Karaman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Can abim Murat Bingöl, ben Şakran, bir nolu A20 koğuştan Batuhan. Üç Demir, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım canlara hitaben. Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdevili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaslan, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Şehmuz Kaymaz, Burak Ceylan'ın dostları Atakan Özü Uyanık ve Can abisi Gökhan Ecellioğlu, bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır, geçmişte kalsa da. Biz sevdiklerimiz kır çiçeği gibi değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Ve selam Batuhan Üçdemir.
Murat abi ben T1 A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir, burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umut Can, Çoban Azat, Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan derlere selamlarım. Bakidir özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Gece bir söz, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, Batuhan Üçdemir. Sağ olasın Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat delikanlı, aleykümselam Azat kardeşim. P4 A8 koğuşuna başta Aslan abim, canım kanım Serhat Aslan olmak üzere Orhan Yacı, Tatüday ve iki gözümün çiçekleri Sait Sayım, Atalay Buğra, Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedri Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İslam, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Hızlı Kadir ve tüm Cengiz Han Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla bu derlere. Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısı armağan ediyoruz. Murat abi ben P4 A8 koğuşundan Azat delikanlı, aynı kampüste ve ayrı aynı kurumda ve başka kurumların içinde bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Gani delikanlı ve Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay Kaya, Akgün, Tayfun Kereş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık ve ismini sayamadım tüm dostlara selamlar olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koğuşundan Tayfun Nikbay. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Dostum Azat Savaş ve kardeşim Yusuf Çelebi başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Allah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Azar Birbirinden Felek şarkısı tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Ben Menemen A14 koğuşundan Yusuf Çelebi. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abilerim Tayfun Nikbay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracılığınızla tüm şarkıları armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz. Dostluk ebedidir, unutulmaz. Kolay gelsin ruhumun en güzel yanı, canımın canı Beyza Özkan. Bize kapı duvar olanlara biz bağ bahçe olduk. Meyvelerimiz sadakamız olsun. Bakışına kurban oldum güzel kızım. Beyza'm güzel kızım, o uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün elbet gelecek. Allah var, gam yok, gözümün nuru. Bu gece sana Ahmet Kaya Ayrılığın Hediyesi şarkısı armağan ediyorum. İyi geceler can parçam, seni çok seviyorum. Murat abi Şakran Kadın Kapalı'dan Esen, Dilara ve de Serenay. Biz diz çökmeyi değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız, başımız hep diktir. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız derle abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, dost kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz ve ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa istediğin kadar başın dik yürü. Gökyüzü bile yüzüne tükürür yoldaş Cancan. Evet, bazen de hislerini anlayan bir insan. Sen benim en güzel nimetimsin sevdiğim. Murat abi ben TQC7 koğuşundan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Selamun aleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli, Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Acar, Sıla Söğüt, Derlisi Gözden, İbinli, Pelin Dursun, Nazanım Neşe, Gürbüz Esen, Çalışkan, Bergamalı, Hasret, Ramo Temel, Aslı Özen, Zeynep Uçar, Dilara Ören, Dersimli, Hülya Bayraklı olmakla... Şöyle diyelim, Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. En güzel çağımızda kadere yenildik biz. Murat abi sana da selam olsun güzel insan. Bizim için azar birbirinden başaramadım. Armağan olsun. Sağ ol kız kardeşim. Murat abimiz biz C14 koğuşundan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Bilgin Özgen'in Arife Gülcegün, Ezel Özat, Damla Öztütüncü, Ayşegül Ergün, Yeliz Ören, Selvi Özbek, Poyraz'ın Sılası, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan Yeliz Karakuş Avlama, Çilem Duman'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak iyi olanların kıymetini bir gün size iyi olmayanlar anlatacak. Murat abi bizim için Yıldız Silbe'den Vazgeçtim çalar mısın? Seviliyorsun abim, sağ ol kardeşim. Hemen iki mesaj daha okuyacağım.
Murat abi, hayırlı akşamlar. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum, ben seni çok özledim. Allah büyük Halis abi, senin çay içtiğin bardakta çay içiyorum. Halis abi, kalbi yüreği.

Ne güzel adam, senin o gülüşüne kurban olurum. Her şey çok güzel olacak inşallah. Yeter ki sen iyi ol Halisam. Sen önce Allah, sonra da seni sana emanet ediyorum. Kurban oldum. Murat abim, hasret şarkısı çalar mısın Halisam için? Allah'a emanet ol inşallah Halisam. Evet, üç güzel şarkı. Çay molası sonrası kaldığım yerden devam edeceğim.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TSC 5 koğuşuna yatmakta olan İvo Sil. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle abi kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleli, Emirhan Acar, Eyüphan Bozkurt, Aksel Varol, Emirhan Ceylan, İvo Sayar, farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Yusuf Yıldız, Kadir Pehlivan, Burak Nazik, amcam Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Kara, Yavuz 40 kişiye selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Onlar önce kendilerini hassas teraziyle tartsın, sonra baksınlar bakalım bizi kantar tartabiliyor mu? T3C5 koğuşuna bulunan abim İvo Sil, aslan abim. Burada her şey yolunda. Merak etme, seni çok özledik. Bir an önce özgürlüğüne kavuşup ailemizin başında olmanı bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Hasretle öpüyorum. Aksel abime de selam olsun. Doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu yıllara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mert Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Sürbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül, Avni Sen Saçar, Ömer Elmas Taş. Aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e saydığım bütün değerlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu değerlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan Namıder, Mute Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Sekin, Ekrem Bülbül, Avni Sen Saçar, Ömer Elmas Taş, aynı kurum ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e saydım bütün değerlere selam olsun. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş. Kıymetliler Engin Avşar ve Avşar ailesi, Özcan Arap Aslan, Kubilay Arap Aslan, İbrahim Taşan, Özgür Özdemir, Fırat Veli Çelenk, Oğuz Toluk, Baran Yıldız, Yılmaz Güneysak, Çakip Başkan, Celal Eken yani Celomen, Vahap Aksoy, bu derlere bin selam eder. Gece bir söz sanmasınlar, yıkıldık sanmasınlar, çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Biz Ali Arap Aslan ve Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen, kıymetli abim Engin Avşar ve Avşar ailesine selam ederim. Akabinde İshak Azar dayım başta olmak üzere can dostum Uğur Görür, Uğur Güngör, Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Veli Çelenk ve Çelenk ailesi, Gökhan Ecellioğlu, Çaki Başkan, akabinde T1A4 koğuşuna yan mırın yan azadi ben Celomen. Murat abicim iyi yayınlar, kurtuluşum, kocadam, doğuşum, sana çok selamı var, aldım abimin selamını dedi, kurtuluşum, kimsenin ruhu duymadan 2 senede 20 yıl yaşlandık, kelimeleri sesleri hayatın tadını unutup birbirimize kavuşmak için verdiğimiz o sessiz savaşı bir biz biliriz, millete dert olduk ama birbirimize dermanız ya, o bize yeter, seni her şeyden çok seviyorum, iyi ki sen Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dağım erkeğim, bizim sevgimiz öyle dalga dalga yayılıyor ki kıskananların gölgesinde kalmayan niyeti yok. Sen benim yanımdayken dünyanın bütün dertleri bir kenara çekilip bizi izliyor. Aşkımızı sıradan sananlar varmış, varsın öyle bilsinler. Biz gökyüzünü yeryüzüne indirdik, haberleri yok. Seni o kadar çok seviyorum ki. Murat abicim listende varsa Hiray Zerdüş'ten içme sevdan kaçar şarkısı bir tanecik eşime armağan olsun Gökçe Çiçek Çakarlı. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt selam Murat abi öncelikle. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Koğuşumuzun adaletini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal, Zeki Okan başta olmak üzere Balıkçı Özgür Rahmetli Ahmetli Berşan Polat, Umut Arslan İkinoğlu, Muhit Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Menemen Özgür Çocuk, Özgür Çınar, Ömer Demirkol, Kaymakçı'da olan Ferit Çuvallı, bu

karakterli insanlara şeytodan selam olsun ve kadın kapalıda olan Sarım Pınar Cuhalı özlenen ve sevilensin. Murat abim Bilal Son Ses'ten Sarım için bir şarkı çalarsan sevinirim, sen de Allah'a emanet ol abim, sağ olasın Serdal kardeşim hepimiz. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3 koğuşuna yatan kral abim Serdal Aykurt abim, inşallah iyisindir abicim. Dualarım her gün seninle. İnşallah 2 gün sonra aramıza geleceğim. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı. Canım sana da selam olsun. Serdal abimin sana çok selamları var. Canlarım Allah'a emanet olun. Dualarımı sizinle. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimen Tepe'nin Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karıcığım, ömrüm her şeyim Fatom, dünya güzeli. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Senin kokunun nefesini kalp atışıma kadar çok özledim ömrüm. Bu değerli kraliçeme onur, bayraktan gel benim oğlu şarkısı Escobar'ıma armağan olsun Fatmam. Özledim vallahi, çok özledim. B6 koğuşuna yatmakta olan yeşil gözlüm bebeğim, nasılsın karıcığım, inşallah iyisindir. Uzaz birbirimize, gözlerinden öpemiyorum ama bil ki sultanım, ben içimden seni geçirdim, her an yüreğimden öpüyorum güzel gözlüm, her şeyim sensin, tek ve özlemim dünyam nefesim, tek gerçeğim aslı sultanım, canseverden ağla ağla göz bebeğim sultanıma gelsin elbet bir gün, az daha sabır, kocan seni çok özledi ve çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, hayatımızın yolculuğunu başka biriyle paylaşmak, kendi rotanızı bulmanın en iyi yoludur. Ben yolumu buldum, şarkı armağan ediyorum Kenan Arslan'dan gelir. Murat abi ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Çiçek Özek, Meltem Toprak'ta, Canan Batur, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zınlanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar gücümüz var. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her andımda kalbime dua ettiren, olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme, canım unutma, senin için canını verecek bir annen var, iyi kimsin kıymetli Halit Birgiç'ten, özledim seni armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Camgöz, diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4-0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4-0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım can kardeşim Yamanlardan. Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruşay'dan İbrahim, Lafanlar Kudret, Lafanlar. Can abi kardeşlere elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada oturmak dileğiyle. Bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost. Önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abim, Şakran T2 B15 koğuşuna yatan Gökhan Karakuş kardeşime selamlar. Tez zamanda çıkman dileğiyle, eşin çocuğun gayet iyiler, seni çok sevdiğini söyledi. Kendine çok iyi bak, Emre'nin de çok selamı var, öpüyoruz seni, Allah'a emanet ol. Şakran T3 C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im nişanlım, günleri değil sana kavuşacağım, o ilk anı sayıyorum. Sol yanım her an seninle, sabırla ve büyük bir aşkla yolunu gözlüyorum. Dualarımda ve kalbimdesin, rüyalarımda hep sen varsın, mis kokulum seni, her şeyden herkesten çok seviyorum, bunu asla unutma. Canım sevgilim, biricik arkadaşı Aksel, iyi ki doğdun enişte. Eşinle birlikte nice güzel sağlıklı yıllarınız olsun, iyi ki varsın. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan Şakran'ın gülen yüzü Aksel Varol radyo başına. Harun ve Esra'dan mesajım var. Yeni yaşın kutlu olsun. Zor günlerin geçici, dostlukların kalıcı olduğu bu hayatta. Yeni yaşını sana sağlık, sabır ve en kısa zamanda sevdiklerine bir arada olacağın özgür günler getirmesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslan dayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim Aksel Varol, DJ İbos ile İrfan Bozkurt, Oban Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaşı, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbo Canser, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun.

olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm, gökyüzümüz ayrı, hasretimiz ortak. Sesim sana umut, sevgin bana güç olsun. Zaman ne kadar uzun görünürse görünsün, sonu sana çıkacak. Sol yanımdasın, sabırla ve aşkla seni bekliyorum. Seni çok severim. Sana Dino'dan Zuvere şarkısını armağan ediyorum. Bu arada Aksel kardeş, ses kayıtlarım var gecenin ilerleyen saatine kadar. Bir de dünden ses kaydı olan kardeşlerim. Bugün de doğum günü olan kardeşlerim. Bilmiyorum, seslere bakmadım. Onları hepsini telefona yükleyeceğim, telefondan dinleteceğim. Çünkü bugün diğer stüdyoda değilim, başka stüdyodayım. Haberiniz olsun, karışık bir şekilde hepsini bir araya getireceğim. Ardın ardına dinleteceğim kardeşlerim. Doğum günü olan kardeşlerim, ses kaydı olan kardeşlerim. Bilginiz olsun gecenin ilerleyen saatine kadar. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur, benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran Emircan, Ece Soy, Bayram Uyguner, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Öz Yıldızlı, Kadir Salih, Menderesli Onur, İbrahim Can Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can Yetpis, Metin Eskici, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. İki tane mesajım var Yunus, bilgin olsun kardeşim benim. Bir tane daha gelmemiş, gelirse paylaşırız. Başta Şakran, 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur, benimle aynı ortam, aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirel, Satocan Özek, ismini saymadım, tüm dostlarıma selam olsun. Hera'dan selamlar, nasılsın? Sanırım Emre'yi aradım bugün. Bizler iyiyiz. Kızı kursa götürdüm. Ben de bir arkadaşın evini taşıyor, ona yardıma gittim. Baya gıcık işler, taşınma vesaire. Biz de çok yaşadık. İyiyiz, hafta sonu halleri. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Murat abi, ben T2 C14'ten tahliye olan Müslüm Ayna, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Dan, Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Bilik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki, sabır etmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Seyda Perinçek'ten Derdo, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi, ben T2 C14'ten İbrahim Bilik, koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Sürmeneli Tahsin, Kadir Yılmaz ve Özgür Hakan Çağlayan, Alaaddin Önder, bu derlere selam olsun elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse, aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan, canım kanım çok derli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim. Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Suracı, Bornovalı Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki, biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı, ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki, madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Emir Cankaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir'de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, kardeşlerim Ami Tutkun, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Önce, Yoldaş Can Can, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, belki yokuş çıkar, belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizerim. Mami Birlik 3.

İlk 3 nolda yatan Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Onur Kazan. 2 nolda yatan Foçalı, Serhat Dayı, Mertcan, Karayüz Dostuma, Adnan, İlhan Özdemir'e, Hamza, Polat, Karasu. Tüm T2A4 koğuşuna selam olsun benden, Ahmet Kaya'dan. Yorgun Demokrat şarkısı armağanımız. Biz T2A6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zevro Çağdaş, Ateş Fırat, Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay Kadir, Namal Tolga, Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben T2A6 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan, Sökeli Keko Dayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Sinan Kartal'dan Çok Seviyorum şarkısı armağan olsun. Biz T2A6 koşulan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin, Şökeri Keko Dayım, Kuşadası'ndan Murti Abim Devrim, Atalay Doğukan Kara, Dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuri Yel, Şükrü Köken, Burçan Yatmaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e sevgilim, umarım iyisindir, ben iyiyim. Annemle foruma gittik bugün, birkaç şey almaya, aklımdan hiç çıkmıyorsun, seni çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki sevdiğim Koray Özmen'e seni çok özledim. Bugünlerde geçecek, sen benim yanımda ol da ister yar ol ister yara, lütfunla başım üstüne kahrında, aşığım sana bir tanem. Murat abim, ben Emirhan Akbayırlı, babam Ümit, annem Ayzer Akbayırlı radyo başına. Sizi canımdan çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, yine bir araya geleceğiz. Allah'ıma emanet ediyorum. Sizi çok çok öpüyorum, oğlunuz. Murat abi, ben Tahsin Hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu, güzel karım, mis kokulu karım. Mektubunu almadım, sen faksı aldın büyük bir ihtimalle. Beni her konuda aydınlat. Zaten beni hep haksız çıkarttığını biliyorum. Yine haksız çıkmak istiyorum. Sağa sola bakan insanlardan da uzak duracaksın. Evli kadınlarla arkadaşlık yapacaksın. Kendine çok iyi bak. Rabbimin bizi bir araya getirmesini sabırla bekle. Seni çok seven kocan. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T3B18 koğuşundan Recep, Hakan, Gökhan, Turan. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Aktak, kardeşim Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız, dostlarım Mami, Uğurcan Taşpınarlı, Süleyman Gezer, Azercan Selam, Yılmaz Aktaş, Tepecikli Lütfü, Gülbahar Murat, Altuntaş Serdar, Oğul Avni Gezgeç, Simego, Fırat Baydemir ve başka kurumlarda olan dostlarım, T4'te bulunan Can abim, Fatih Zaman, dostum Orhan Çıldıra, Menemen, A18'de bulunan kardeşim Murat Öğüt'e, T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel, T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Reber Akta, Foşa'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer, son olarak Afyon 2.0'da bulunan canımız Sarı Onur Usül'e, onun ve onun değerlisine selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, Şakran T3A12'de bulunan Aslan Kocam, Balçobalı Fatih Akta, gelmek isteyip de gelememeyi, sabretmeyi, bir bakışınla aylarca hayal kurmayı öğrendim. Fotoğraflarına bakıp sessizce özledim demeyi öğrendim. Yokluğunda kurban oldum sabırla. Açan gül her zaman en güzel kokan olur. Seni her zaman bekleyen birinin olduğunu unutma. Seni çok seviyorum nefesim. Murat Göğe Bakan'dan ay yüzüm sana gelsin paşam. Şakran T3A12'de bulunan Yıkılmaz'dan Balçobalı Fatih Akda, geçmişin izlerini silemem belki bir tanem ama sana söz veriyorum, geleceğin her gününü senin mutluluğun için yaşayacağım, bir kavuşma umuduyla yaşıyorum en kısa zamanda canımın içi. Mustafa Biçer'den Niye Çıkıp Gelmiyorsun Yar şarkısı armağan olsun iki gözümün nuruna.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koşu'ndan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limontepe'li, Ozi, Said, Deniz Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış, Ali, Yalçın, Ece, Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican, Kinay, Engin, Çağlar, Zekeriya, Aydın, Emin, Başaran, Durmuş, Akgün, Hüseyin, Dağdelen, Furkan, Karslı, Alişan, Kemal, Uluç, Mustafa, Çağrı, Savaş, Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün, Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakın.

İskender, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan taşa taşa armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan Namıdar, Limontepe'li Ozi. Burada kadar birliği yaptığım can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış Ali Yalçın akabinden Menemen, B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Hemen şuraya bir bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran TC5'te olan kardeşim Eyüp radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Seni çok özledim güzel gözlü kardeşim. Sen benim canımın diğer yarısısın. Bütün kardeşlerin, annem, baban senin yolunu gözlüyor. Tez zamanda kavuşalım. Az kaldı inanıyorum. Bu da geçecek. Sana hasret kalmak o kadar zor ki seni her şeyden çok seviyoruz. Sen bizim kıymetlimizsin. Kendine çok dikkat et güzel gözlüm. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'ıma emanet ediyorum seni. Bu arada Aksel kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Azar Bülbül'den Canım Yanıyor şarkısı sana gelsin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşunda yatmakta olan Eyüphan. Aleykümselam Eyüphan kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Aksel Varol, İbrahim Sil, Harun Aydemir, Selçuk Karabalık, Ferit Adalı, Emirhan Ceylan, Aliço Uluçanlı, İbocan Sayar, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Arda Kuva oğluna selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik, Tenekeli'den Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak. Birnoğlu Kapalı'da bulunan yeğenim Mehmet Karatepe. İkinoğlu'da bulunan Haktan Karatepe. Ödemiş'te bulunan abim İrfan Karatepe ve ismini sayamadığım sahip sevdiğim tüm mahkumlara çok selam ederim. Rabbim tez vakitte inşallah hepsini ailelerine kavuştursun. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Tülay Çakmak. Sağ ol kardeşim. Şakran Birnoğlu'dan Mehmet Karatepe. İkinoğlu'da bulunan Hakan Karatepe. Ödemiş'te bulunan İrfan Karatepe. Birnoğlu'da olan amcam Taner Cevizkıran. Uşak'ta olan amcam Metin Cevizkıran. Babam Serkan Öncüoğlu. Kardeşim Muharrem Öncüoğlu. Şakran Üçnoğlu'da bulunan abim Meriç Şahan'a çok selam ediyorum. Rabbim inşallah özgürlük sofralarında bizleri kavuştursun. Sizleri çok seven Tepecik'ten Tülay Çakmak. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracın ne değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Can Der, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Emrah Erhan Çoban, Melihcan Ataş, hepsine selam eder. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı değerlere armağanımdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ olasın Hüseyin Can kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracın ile değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agos Yavuz, Özkan Demirbaş, Cem Can Der, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak Çivi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a, beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim, sağ olun kardeşlerim. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

kaldığımız yerden devam. Şakran kapalı T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum nasılsın, iyi misin, bizi merak etme, biz iyiyiz. Babanla da konuştum, çok selamı var. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun, Allah'a emanet olun. Murat abi, oğluma benden Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abim, sağ ol kardeşim benim. Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Uyanık, Safiye Karakaplan, Saliye Ecelloğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan, Pek Güven, Semra Erol, Gürcan Yüksel, B1 koşuşunda herkese selam olsun, Allah'a emanet olun. Murat abi arkadaşlarıma benden Seda Sayan şarkısı Bizi Yıkamazlar, ağları gelsin armağan olsun, size de kolay gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1'e 14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan canlar başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Mert Kahraman, Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, İbrahim Taşıyan, Celal Eken, Celomen, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak, Sabri Kulaksız, Fırat Coşkun, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz, Kurtuluş Çakarlı, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, bu değerli canlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İstediğiniz gibi değilsem istediklerinizi değiştirin, çünkü ben değişmem. Murat abi hayırlı yayınlar, ben T1'e 14'ten Fırat Çelenk, senin aracılığıyla başka kurumlarda ve koğuşlarda olan canlara selam göndermek istiyorum. Başta kardeşim Veli Çelenk, Oğuz Soluk, Ogün Özdemir, Baran Yıldız, Ümit Soylu, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz, Gökhan Ergül, Ozan Yazar, Emir Yıldırım, Fatih Azat, Özışık Poyraz, Sayıcı Doğan Duman, Muhittin Karakaş, Vedat Duman, Emrah Duman, Gökhan Diker, İbrahim Erişen, Ramazan Çıtırgı, Beşi Umut Aydın, Serkan Bayındırlı, Sedat Bulut, İbrahim Alada, Celoman, Celal Eken, Tebiti, Muhammed Aydın, bu derlere selam olsun. Sağ olasın Fırat'ım. Ben T1B8'den Veli Çelenk, başta canım yolum dediğim aslanlar aslanı abim Fırat Çelenk. A14 koğuşuna akabinde koğuşumuzun sahibi, koğuşumuzun karizmatik, kendi gibi yüreği mert olan canım kanım abim Kurtuluş Çakarlı ve değerlimiz ağdayımız Taşkın Eletoza, Ahmet Cintan ve Fatih Boran'a, aynı kurum ve farklı kurumlarda bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Gece söz. Yusuf Ali selam diyor ki, mumdan bir kayıkta, ateşten bir denizde geçmeyin. Zira kurtuluşunuz olmaz. Erir, yok olur gidersiniz. Sevgilerimle Veli Çelenk. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bir gün 30 dakika vardı. Anneni aramakla bitti. O patlak gözlü Cemre'ye söyle telefonları açsın. Ceylan seni 10 dakikalığına elime verseler Allah yardımcın olsun o zaman. Semih Çek'ten ben zaten hep tek başımaydım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Cemre'ye söyle telefonları açsın. Annene de söyle telefonları açtır. Gülten'le bağlantı kurup pazartesi günü haber yollat. Aklım başına al Semih Çenk'ten. Ben zaten hep tek başımayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Bir gün sana az bir şey para yatırdım. Hakkını helal et. Akşama gir bak telefona. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır. Anneme İsmet Deveci, kardeşime Medya Deveci, Aslı Tunçlar, Cadı Kız Fatma Tunçlar, Ceylan Taşkıran, yanındaki Asena Baba. Yanlışlık var bunda. Baba Saffet, Yusuf Sarsılır, Hasan Yüksek, bırakın. Mutlu'dan bu hayatın heyecanı, meycanı yok şarkısı sizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abim, ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oğuz olmak üzere Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozdağ, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Dava, Ender İsimbay, Süleyman Altunda ve farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara, Hakan Kurt abime selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim, dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrınca, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin Temur, Alman Okan, Tatü Dayı, Ferhat Aslan, Azcan Yatbaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak isterim. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Güllü'den güzel bir şarkı armağan olsun. Emirhan Tapan.
Ben T417 Koşlan Fikret Dost, başta can bağım olan Batuhan Çinli, akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeş dostlarım Ahmet Yüreği, Onur Süz, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman, farklı koğuşta yatan dostlarımız. Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezrail Aslan, Mert Kaleli, Berkant Bulut, diğer tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Selamünaleyküm Murat abi. T4A17'den ben Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ahyan Erez, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptım. Arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Yüreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, diğer Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Zaman herkesin yerini belli eder. Murat abi ben T4A17'den Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün radyo başına. Merak etmeyin Ahmet'le sıkıntı yok, sabredin, hepinizi seviyorum. Batuhan Çinli, Fikret Dost'tan hepinize çokça selamlar, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T417'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret Dost. Dostlar Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit. Canlarım Agit Yüreği, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, gece bir söz. Fikret Dost'un sözüyle son vermek istiyorum. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız. Hicyan Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Ben T3B3'ten Berkant Zengin, yani Beko, öncelikle çam dibinden değerli amcam Sakal Ahmet Baltazar Sado Çelik, örnek köylü Hakan Acar, yani Karabela Karşıyak Adliyesi'nden Halefi Fatih Alıcı, Mustafa Başar yani Grover, Bozcaka'dan Ersoy Dönmez, Çiğli'den Emir Akçiçek yani Asil, Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Limontepe'den diğer Erüş, Ayrancılar'dan Selçuk Yılmaz, Alperen Yaman, Al Capone, Gökçen Ateş, Kurumlu ve kurumum C16'dan tüm dostlarıma selam ediyorum. Haine merhamet eden mazluma ihanet eder. İzzet Yıldızhan'dan affetmem kendimi ben. Tüm kadar mahkumlarına gelsin Beko. Ben T3B3'ten Berkant Zengin, yani Beko, bu kurumda ve diğer kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, öncelikle değerli amcam çam dibinden Sakal Ahmet, akabinde Cumhur Sipahi, Pope abi, Arap Mete Şenol, Başkut, Yusuf Boz, Kadir Can Aksoy, Fatih Aydemir, Ceset Kadir, Asil Çalışkan, Efe Uz, Salih Yılmış ve Çamur İbo'ya selam ediyorum. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, tüm abi kardeşlerime gelsin Beko. Murat abi ben T3C5'ten Emirhan Ceylan, Aksel Berk Varol abim buradan doğum gününü kutluyorum. Her yeni yaşın sana sabır, güç ve umut getirmesini diliyorum. Nice sağlıklı yaşlara aslan abim. Şakran T3'te bulunan kardeşim Emir'im, sana kocaman selamlarımı yolluyorum. Her gün seni düşünüyoruz. İyi olduğunu bilmek bizim için en büyük teselli. Bu günlerin hepsi bir gün geride kalacaksan yeter ki güçlü ol. Seni çok seviyorum. Ablasının bir tanesi. Dualarım her daim seninle. Sana ve tüm arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet canımın içi. Kendine çok iyi bak. Ablan seni çok seviyorum. Bucak kırıklar F tipinde kalan en değerlim canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Babamın sözü, iyiler kaybetmez kaybedilir, bu gece çalacak bütün şarkılar sana gelsin canım babam kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik, sen benim kalbimden çıkmıyorsun. Her dakika seni düşünüyorum, kısa zamanda hep beraber oyunlar oynayıp güleceğiz, eğleneceğiz, çok mutlu olacağız, seni çok seviyorum biricik kızın Rengin. Aleykümselam kardeşim benim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canımın canı, cennet kokulu eşim benim. Bizler iyi, hava çok yağmurlu ve hep aklımdasın. Seninle yağmurlu havada kış bahçesinde yemekten sonra kahve içerdik. Bir an olsun aklından çıkmıyorsun ve ben bugün seni biraz daha çok özledim. Arkamdaki yıkılmaz dağımız, seni çok seviyorum oğullarımın aslan babası Savaş'ım.

Savaş Aktaş, sen benim dünyamsın. Sen sadece sevdiğim biri olmaktan çok fazlası oldun. Kaybolduğumda zihnimdeki ses, zayıf düştüğümde dayandığım güç. Seni her gördüğümde kalbimin biraz daha hızlı atmasının sebebisin. Bizi kanatlarının altında hep sakla. Sana muhtaç birileri var, unutma. Sinan Kartal'dan çok seviyorum, çalarsan sevinirim. Murat abim Savaş Aktaş'a armağan olsun. Şakran Birinoğlu, Ayş Koşnatan, canımın içi akan yavaşa seslenmek istiyorum. Ben eve gidiyorum, oradan sonra işe geçeceğim. Beni merak etme, aklım bende kalmasın. Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak ya ve yaşamak zor. Ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor. İyi bak kendine, kurban oldum. Seni çok seviyorum. Kendine Özgür Kaplan, kendisine Özgür Kaplan'dan Belalım şarkısını armağan ediyorum. Ben Gökhan Ergül, hayat bazen birbirlerini çok seven kişilerin birbirlerini daha anlasınlar diye ayırmasını diyorlardı ya. Hani bilmedi, Tripkolik'ten Sonu Gelmez şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, ben her şeye razıydım da hayat acımasızmış. Senlik bir şey yok, bazı şeyler olmasa da olurmuş. Umutlarımız yıkılmasın, güneşin hala sözü var. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, buradan dostum Gökhan Dinçer, Yusuf Köfteci, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Resul Yıldız, Ferhat Turgay, Tweet'i, Muhammed Aydın yani Derbeder. Ne geldi de senin yüzünden başımıza geldi. Felek getirdim başımıza. C9'daki kıymetli abim Bilal Yavuzer Kurtuluş, Şakarlı T1, B18'den. Halil abime, Sergen Ava, Serkan Zengin, kardeşim Ozan Yazar, Mustafa Evcil, Fırat Korkmaz, sizlere de selam olsun, sevgilerimle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çamdibili Sarı Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Buradan dostlarıma selam etmek isterim. Abilerim Yasin Açık, Şenol Başkut. Akabinde dostlarım Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanık, Nur Ahmettin Kansız, Nur Ahmettin Kansız, Murat Çampak, Mevlanalı, Bedo Hüseyin, Sezgin, Fatih Borak, AK-47, Mino ve ayrıca canlarım Baran Yıldız, Ogün Özdemir, Diray Çelenk. Öyle yazılı, doğru mu acaba? Diray Çelenk. Ve beni tanıyan herkese selam ederim. Ben Çamdibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Senin aracılığınla abi dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta abilerim Serok Önem, Baran Gültekin, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Ferhat Turgay, Yılmaz Güney Sakmert, Eko Kahraman, Fırat Coşkun, İbrahim Taşan, Celomen, Çaki Başkan, Ali Arap Aslan, Veli Çelenk, bu abi ve dostlara Cengiz İmren'den bu yolun en hayırlısı yalnız yürümek şarkısı armağan olsun. Aleykümselam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ogün Özdemir. Aleykümselam Ogün kardeşim. Kadın Kapalı'daki eşim Giz Bebek Özdemir radyo başına. Dünüm bugünüm her günüm, iyi ki sen, iyi ki biz, bu yol bizim yolumuz, seni seviyorum. Muti ille de sen sevdiğime gelsin. Ayrıca dostlarım Çamdibili Sarı Oğuz Toluk, Fırat Çelenk'le gece şöyle bir söz bırakmak istiyoruz. Kendi gölgesinden korkanlar bizim güneşimize gök diyemezler. Ahmet Kaya Yakamoz şarkısı Fırat Çelenk'e armağan olsun. Ben Ogün Özdemir, Kadın Kapalı, B1'de olan aslan eşim Giz Bebek Özdemir. Sen benim karşıma çıkan en güzel mucizemsin. Bir dünya kurbana, sen gözlerimi kapanmadan alayım kokunu ölmek için. Zamanım yok. Prangalar, El Musto, seni kalbime yazdım, sevdiğime gelsin. Ve ayrıca canlarım Sarı Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Baran Yıldız dostlarıma bin selam ederim. Mert Kahraman'a güzel bir şarkı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm, ben Baran Yıldız. Aleykümselam Baran kardeşim. Senin aracınla abi ve dostlara selam yollamak istiyorum. Başta abilerim Serok Önem, Baran Gültekin, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Ferhat Turgay, Yılmaz Güney Sakmert, Eko Kahraman, Fırat Coşkun, İbrahim Taşan, Celomen, Çaki Başkan, Ali Arap Aslan, Veli Çelenk, bu abi dostlara Cengiz İmren'den bu yolun en hayırlısı yalnız yürümek şarkısı armağan olsun. Şakran T2C1'de yatmakta olan kıymetli abim Bengin Orhan. Her gün aklımda ve dualarımdasın abicim. Allah'ın izni o kapıdan çıktığında sımsıkı sarılacağım. Ve eskisi gibi rahat vermeyeceğim. Yine seni her gün arayıp neredesin diye darılacağım. Kendine çok iyi bak canım abim. Sıradaki çalacak olan şarkı sana gelsin. Ben de dinliyor olacağım seni çok seven kardeşin Şevin. Şakran T2C1 koğuşuna yatan her şeyim eşim Bengin Orhan. Bugünün mesajı bir tanecik kızından. Canım babam, seni çok seviyorum. Bir an önce yanımda olmanı bekliyorum. Seni çok çok öpüyorum. Baran ve Ali Efe de seni çok seviyorlarmış. Burada kavga ediyorlar benim babam diye. Sen bizim her şeyimizsin yakışıklı babam.
selamun aleyküm Murat abi. Şakran 2'noğlu C1 koğuşuna bulunan Bengin, Orhan'a ve koğuş arkadaşlarına, ayrıyeten C2 koğuşuna bulunan Şahin, Engin, B6'da bulunan Kaleli Mustafa.

Güneş'e namı der Mute ve aynı koğuşta bulunan Burak Keleş'e selam ediyorum. Allah tüm kader mahkumlarını te zamanda sevdiklerine kavuştursun. Bengo dikkat et kendine, Allah'a emanet ol. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Tepecik'ten Meltem Erdoğan, T1A15'te olan kardeşim Doğuş Erdoğan, Dodom burada yağmur yağıyor. Dua ettim dedim, havalar hep böyle olsun. Çok sıcak olmasın çünkü oraları yazın hiç çekilmiyor. Sen de sıcağı fazla sevmesin. Aklım fikrim sen de yatıyorum sen kalkıyorum sen. Mektupta yazmışsın bacım Melto diye. Melton ölsün sana Dodom. Allah'ıma emanet ol abam. Murat abi kardeşime benden uy Gardonay'dan. Hiç güler mi derdi olan armağan olsun. Meltem Erdoğan'dan geceye bir söz. Hayat bazen seçim hakkı vermez insana. Yaşamak istediğin gibi değil, yaşanması gerektiği gibi yaşarsın. Murat'a benden tüm kader mahkumlarına Enver Yılmaz'dan icap eder mi armağan olsun. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, ömrüm ölürüm sana adam, senin aşkınla yaşıyorum, senin varlığınla var oluyorum, söylesene be adam, birbirimize bağlanmamıza ne demeli, işte biz buna ölümsüz aşk diyoruz, senin hasretinle aşkınla ölmeye geldim ömrüm. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, ben sana vurulmuşum adam, bakışına gülüşüne tenine kokuna sevdalıyım. Ben bazen iki insanın birbirleri için yaratılmış olduğunu anlamak için hissetmek gerek. Ben seni kalbimde, tenimde, yüreğimde hissediyorum. Gülüşünde kayboldu. Bu gece bütün güzel şarkılar senin için çalsın. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Sen benim en kıymetlimsin. En güzel vazgeçilmezimsin. Sen benim en kıymetli, sevmekle bitmeyenimsin. Sen benim hakikatim, en derin, en içimdesin. Sen benim en güzel derdimsin. Hayatımın en değerli parçasısın. Doktorum, ömrüm. Seni çok seviyorum. Murat abi ben A5 Koç'tan Buse Nur Çevik, canlarım Öznur Kalli, Sinem Özdamar, Ayvüke Berberoğlu, Şükran İlge, Duygu Kaya, Çimen Tepeli Ayşegül, Nazlı Aydın ve derlisi Gurur Utku Çakmak. Bizden geceye bir söz. En küçük bir inanç tohumu en büyük mutluluğun meyvesinden bile daha değerlidir. Murat abi canlarıma Uygar Doğanay'dan Uyan Bebeğim şarkısı armağan olsun. Sana da kolay gelsin abi. Sağ olun kardeşlerim. Murat abi ben A5 Koç'tan Öznur Kalli. Canlarım Sinem Özdamar, Buse Nur Çevik, Ayvüke Berberoğlu, Şükran İlge, Duygu Kaya, Çimen Tepeli Ayşegül, Nazlı Aydın ve derlesi Gurur Utku Çakmak. Bizden geceye bir söz. İnandığınız gibi yaşamayı seçmezseniz yaşadığınıza inanmaya çabalayın. Bir zavallı haline düşersiniz. Murat abi canlarıma Gökhan Donay'dan Vay Lele armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişçioğlu, yani Cü aleyküm selam Samet kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Beke, Cenk Kurşun, Tolga Sömen, Eyüphan Dinçer ve dostlarım Bozyakalı İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Seri, Mustafa Ula, Tansel Süngü Söz. Kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Tüm Çukur Mahalle ve Bozyakalı çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun. T2B16 koğuşuna yatan sevdiğim Samet Kırk Dişçioğlu'na aslanım. Belki aramızda duvarlar var ama sevgimin ulaşamayacağı hiçbir mesafe yok. Her gün seni düşünür, iyi olmanı diliyorum. Kendine iyi bak, seni özlüyorum. Can eşim İbrahim Tatlıses'ten Bebeğim şarkısı benden sana armağan olsun. Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlı Fevzican Karadeniz'e, nasılsın sevgilim, umarım iyisindir. Biz iyiyiz, evdeyiz. Avukat geldiğinde kağıtları yanında götürmeyi unutma. Hiçbir şey için de canını sıkma. Anlatamayacağımız hiçbir şey yok. Bugünlerde gelip geçecek, az kaldı, biraz daha sabredeceğiz. Seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican kardeş, Fevzican Karadeniz, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Fevzi kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt, yani namı der Şeyto abi, Balıkçı Özgün, değerli dostum Berşan Polat Bergamalı, Batu Hasan Bostancı, Emircan Altuğ, Umut Aslan, Uğur Kocacık, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Senior Şahin, DJ Koray Özmen, Bixi Özkan, Ahmet Acar, bu değerli abi dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleyküm selam Ömer kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Anıl Öztürk, Yunus Emre, Sardevran, Koçan, Soykan Soylu, selam olsun abim ve kardeşlerim. Allah'ım sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun.
Murat abi ben Ömer Çalışkan. Şakran T3'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır devre.

Soykan Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Demir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası Sezen Çalıkuşu. Sağımdaki melekler solumdaki varlığına şahit olsun ki yüreğimdesin. Murat abi, Sezen'ime yıldız, Silve'den dayan, yüreğim armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası Sezen'im. İşte böyle bir şeysin bende. Hem içimdesin hem düşecek gibisin. Tıpkı bir nefes gibi içimde tuttuğum sürece benimsin. Bırakırsam gideceksin, bırakmazsan beni öldüreceksin. Ayrıca Eylem Erçeli kardeşime de selam olsun. Murat abim, Can abim. Fatih Bulut'tan görmüyor gözüm, görmüyor roman havası çalarsan sevinirim. Sadece başımın tatlı belasına gelsin Sezen'im. Seni çok seviyorum. Murat abi, senin de gecen güzel olsun. Sağ ol Batuhan kardeşim hepimizin. Biz B11 koğuşundan Betül Duran, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, arkamızdan konuşanlara selam olsun. Çünkü insan ancak yetişemediği şeyin arkasından bakar. Biz yolumuza bakıyoruz, hesabı zamana bırakıyoruz. B11 koğuşunda olan Betül Duran, Bilge Keleş, Candan Gökmen, herkes zor zamanda kendini belli eder. Kim uzakta olsa da yüreğiyle yanında olur, kim yakındayken bile yoktur. Güçlü kal, hayat her şeyi yerine, herkes zor zamanda kendini belli eder. Kim uzakta olsa da yüreğiyle yanında olur, kimi yakınken bile yoktur. Güçlü kalın, hayat her şeyi yerine koyar. Murat Bey, ben Cihan Köse'de, buradan B3 koğuşundaki kız kardeşim Halime Keleş'e sesleniyorum. Halime, mesafeler duvarlar ya da demir kapılar ne kadar güçlü görünürse görünsün, bil ki biz boyun eğenlerden değil sabır çekenlerdeniz. Sessizliğimizi boyun eğmek sandılar, oysa biz sabrın yükünü taşıyanlardanız. Boyun eğmedik, sadece sabrettik. Karıştırmasınlar, çünkü bizim susuşumuz teslimiyet değil sabırdır. Murat Bey, ben Akın, buradan B3 koğuşundaki annem hanım sultanıma sesleniyorum. Anneciğim, kilometrelerce uzakta olsam da aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Merak etme, iyiyim. Sen de moralini yüksek tut, çünkü seni tanıyorsam bulunduğun yerde bile herkesi güldürüp ortama neşe katıyorsundur. Benim yerime fazla yaramazlık yapma. O hakkı bana bırak. Gün gelir yine aynı masada oturur, çayı koyup eski günlere güleriz. Kendine çok iyi bak, seni çok özledim annem. Murat abi kolay gelsin. Ben Ayşe 25C 11 koğuşuna bulunan aslan sevgilim Batuhan Meraklı'ya sesleniyorum. Mektupların bugün elime ulaştı. Kimseye papuç bırakmadığın için sana teşekkür ederim. Ben varmışım gibi benliğini koruduğunu bilmek iyi hissettiriyor bana. Bana da geride kalanlara başarılar dilemek düşer. Murat abi selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Ben Ayşe. İçeride bulunan değerlim Selda Eren ablama sesleniyorum radyo başına. Radyo başında beklediğinizi de biliyorum. Ben seni hiç unutmadım, unutmam. Sen benim için çok kıymetlisin. Kim ne derse desin aldırış etme. Kimseye ihtiyacın yok. En yakın zamanda çıkman umuduyla Allah'a emanet ediyorum seni. Güçlü kadın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tepecik T2C 12 koğuştan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. İsmi geçen abi dostlara selam ederim. Çağlar Çakır, Yavuz Çelik, namı der Cüce abim, Nurullah Çelik, Ercan Ekin, Muhittin Çalışkan, İsmail abim, Mahmut Çiftçi, Fuatcan Hayırtır yani Fıçı, Eray Portakal, Emrecan, İstanbullu İsa, Meriç Coşkun abi, Samet Özdemir, Yaşar Ördekoğlu, İlyas Kartal, Gökhan Soğukkuyu, Foç Açık'ta bulunan Hakan Yenişehir, selam ederim hepinizi. Allah kurtarsın, zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur. Allah'a emanet ol Murat abi, saygılar, sağ olasın Bulut kardeşim. Murat abi, ben Tepecik'ten T2C 12 koğuştan Bulut Över. Farklı kurumlarda bulunan Kale'den Kesper, Diyar Eren Heper, Hüsnü Kumluova, Furkan Duran ve baba dostlarım Azat Başak, Sadık Çetinkaya selam olsun. Hepimizi Allah kurtarsın Murat abi. Her şey için sağ ol, hakkını helal et. Allah'a emanet olalım. Sağ olasın kardeşim benim. Helal olsun. Murat abi, şakranda yatan kocam Şakir, ruhumun yarısı. Bu hayatta arkamı döndüğümde varlığından hiç şüphe etmediğim tek kişilik ordumsun. Fazlasına da gözüm yok. Sen gözümde de gönlümde de yetişersin. Murat abi, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir söylemez. Tek başıma her şeyle savaşırım da seni özleme yeniliyorum. Bu şarkı kocama Latif Donay'dan bir tanem armağan olsun. T2C7'de yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli, dostumuz Murat Özel, Cuma Yurteli, Bülent Yaz, İbrahim Yurteli, Mert Demirtaş'tan Allah selametlik versin. Sizler en kısa zamanda yanımızdasınız.
Selamun aleyküm Murat abi. Biz İzmir Şakran Açık'tan Yavuz Bal ve Serkan Aydın aleyküm selam kardeşlerim. Buradan senin aracınıyla dost abilere selam yollamak istiyoruz. Azat Başak, Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Barış Çakır, İkinoğlu, C12 koğuşuna selam. İkinoğlu B7 koğuşuna selam. Menemen'de yatan dostlarımız Oktay, Karabalık, Erhan Aydın, Baran Büyüksu, Hasan Kınacı çok çok selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran Açık'tan Serkan Aydın ve Yavuz Bal. Murat abi ben Şakran Açık'ta yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. Selamünaleyküm Murat abi nasılsın iyisindir inşallah. Ben Şakran Açık'ta yatan B7 koğuşundan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz çok şükür kardeşim benim. Buradan beni tanıyan tüm dostlara abi kardeşlere selam eder. En kısa zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Murat abi Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı sana ve tüm kader mahkumlarına gelsin abim. İyi yayınlar sağ olasın kardeşim benim. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak B10 koğuşunun prensesi Beyza Özkan aşkım inşallah iyisindir. Seni çok özledim. Perşembe Allah nasip ederse nehirle geleceğiz seni görme. Bugün köydeydim. Annem keşkek yaptı. Kurban kesti. Onlarla uğraştık. Sonra evime geçtim. Köy ev arası git gel yapıyorum. Nehirin de selamı var sana. Seni kocaman öpüyoruz. Ben Damla Çakmak Yersu Gökçe Tosun radyo başına. Güzel yürekli Gökçem nasılsın canım benim inşallah iyisindir. Sibel'le konuşuruz muhtemelen beraber geleceğiz görüşe. Seni çok özledim ve çok seviyorum kendine çok iyi bak bebeğim. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı can yoldaşım ben Jerfin varlığın en büyük gücüm yokluğun en büyük imtihanım. Kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekliyor olacağım. Sabrın özgürlüğün olsun Aydın'ım önce Allah'a sonra kendine emanetsin seni çok seven can eşin. Aydın Bıçakçı can eşim ben Jerfin. Yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz sevgiden daha büyük olamaz. Yol ne kadar uzun olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. İyi bak kendine o canda benim de canım var. Seni canımdan çok seven Jerfin. Murat abi yayınlar ben Sibel Keskiner can dostum Yersu Gökçe Tosun güzelim benim nasılsın? Bugün rüyamda babaannen beni arıyordu bir türlü müsait olup arayamadım. Ev kalabalık akşam arayacağım seni çok seviyorum güzel kızım çok öpüyorum kendine çok iyi bak. Murat abi ben Sibel Keskiner eniştem Kadir Tosun enişte aradığında müsait değildim. Kadere geri döndüm Gökçem iyi merak etme sen nasılsın iyi misin? Var mı bir ihtiyacın? Tek duam orada çıkmanı sevilen ve özlenensiniz aslan dostlarım. Şakran Teş Taylan Ozan denli canım eşim Rabbim seni benden daha çok sevsin. Sen benim yoklukta varlığım kader ortağım kışta yazım ayazda sıcağım hüzünde sevincim oldum. Rabbim bize hayırlı uzun ömürler versin çok şükür. Varlığına. T1 A14'ten Bebeko Mahmut Tütüncü sevgilim bütün dünya ile savaşmak yormaz da senin o bakışların bitirdi beni. Kanım aksa seni sevmekten bir saniye vazgeçmem. En iyi senin bilmen gerekirken herkes bilip senin hissedememen kırıyor. Sensin benim çaresizliğimi bitirecek olan. Sensin gücümü toparlamaya çalışırken o bakışın sonum olur Bebeko'm. T14'te Bebeko Mahmut Tütüncü kalbim adamım. Tek dayanamsın bunu hiç aklından çıkarma. Sen bilirsin bendeki değerini. Seni severek büyüdüm. Seni severek ölmekten vazgeçmem. Sevdiğim adamım Bebeko'm. Şimdi kardeşlerim. Ses kayıtlarına yer vereceğim. Ara ara ama. Şimdi ses kayıtlarını bir kez daha söyleyeyim kardeşlerim. Monitörde ses olmadığı için onları şimdi bir yaklaşık takriben bir 10-15 dakika aktarma yapacağım telefona ama kimin ses kayıtlarının olduğunu benim tespit etmem çok zor. Bugün doğum günü olup da ses kaydı bekleyen kardeşlerim. Sizden ricamdır. Kulağınız telefon radyoda olsun. Çünkü sıra sıra değil. Şimdi aksel şey vardı. Kimdi kardeşimizin bir dakika. Şurada bir iki not vardı ama kimindi? Neyse dediğim gibi şu üç şarkıyı bir dinleyelim de ben de en azından zamandan kazanayım o ses kayıtlarını toparlayayım ondan sonra dinleteceğim kardeşlerim.

0: az önce bahsettiğim gibi hemen ses kayıtlarını da paylaşalım. Şunu şöyle kısalım. Kısım kısım paylaşacağım. Doğum günü olan kardeşlerim. Çünkü çok aşırı yoğunluk var. Dün biliyorsunuz gece yayın gitti. O yüzden bugüne kalan mesajlar vardı. Hemen şöyle şunu kısayım. Başlayalım bir kısmını paylaşmaya. Şunu da şöyle bir açalım. Evet, şöyle bir ayarlayalım.
1: Aksel abi ben Melek. Doğum günün kutlu olsun nice yaşlara.
2: Akselim, aşkım doğum günün kutlu olsun bir tanem. Belki bugün aynı masada oturup pasta kesemiyoruz ama bil ki kalbim her zamankinden daha çok senin yanında. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, güç ve yüzünü güldürecek güzel haberler getirsin. Gülüşün hiç eksilmesin, umutların hiç tükenmesin. Bu yılda dileklerimiz aslında aynı. Senin mutlu olman, sağlıklı olman ve hasretimizin bir an önce sona ermesi. Bugün ben senin yerine de bir dilek tuttum. Doğum günlerini yan yana kutlayacağımız günlerimiz olsun. Bu yıl ayrı olsak da önümüzü telafi edeceğimiz, anılarla dolduracağımız nice güzel yıllar olduğunu biliyorum. İyi ki doğdun bir tanem, iyi ki hayatımdasın. Yeni yaşın sana gönlünden geçen tüm güzellikleri getirsin. Seni çok ama çok seviyorum ve her geçen gün seni daha büyük bir özlemle bekliyorum. Nice yaşlara birlikte kutlayacağımız doğum günlerini.
3: Merhaba, ben Büşra. Aksel, doğum günün kutlu olsun ablacığım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İnşallah bir dahaki doğum gününü hep birlikte geçireceğiz. Çok güzel yıllarımız olacak birlikte. Öpüyorum seni çok.
4: Söyle.
5: Pek.
4: Seni seviyorum.
5: Seviyor.
4: Öptüm. Öyle söyle, öptüm de.
5: Öptüm.
6: Merhaba, ben Betül. Canım kuzenim Aksel Varol, doğum günün kutlu olsun. İnşallah seneye hep birlikte oluruz. Güzel günlerde oluruz. Sağlıklı, güçlü ve umutlu olmanı diliyorum. Seni çok seviyoruz.
7: Harun ve Esra'dan Aksel Varol'a sevgilerle. Şakra'nın gülen yüzü, kanatsız meleğin. Dokunduğum bütün hayatlar sana duacı. Bütün dualar sana yeni yaşına sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
8: Aksel eniştecim, ben Mert nişanlısım. Doğum günün kutlu olsun. Eşinle birlikte sevginizin her geçen gün daha da büyüdüğü, birbirinize güç oldunuz. Mutluluk ve huzur dolu upuzun yıllarınız olsun inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki Mersin.
9: Aksel Varol, kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Oralarda kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Ömer Arslan kardeşim.
10: T1'de yatmakta olan aslan yeğenim Cesur Bayan. Ben Melek teyzem. Bugün günlerden sensin. Yani senin günün. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Gönül isterdi ki beraber olalım. Ama bugün olmasa da elbet bir gün. Daha güzel günlerde beraber olmak dileğiyle seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanetsin.
11: Baba ben B9 kuruşundan kaçan kaleden Kürtülüyor. Geceniz olsun Murat abi. Bugün benim ömrüm, kalbim, nefesim, aşkım, kalbim, yani

0: Yarım gelmiş bu ses kaydı. Kardeşim benim bizlik bir şey yok.
1: Konuş birader.
2: Selamünaleyküm Murat abi, ben TV Z4 koğuşundan Mert Toprak. B2'de yatmakta olan Aslan kardeşim Enis Özdemir'in doğum günü. Aslan kardeşim mutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerinden geçirmeni temenni ederim. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Aslan kardeşim, elbette bir gün seni seven sayan abilerin Mert Toprak, Mert Özdemir, Emir Özdemir kardeşim olsun. Dostum, çok sevildiğini unutma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C4 koşundan Ümit Demirkol. T1B2 koşunda atmakta olan aslan dostum Enis Özdemir'in doğum günü. Yeni yaşını kutlarım. Diğer yaş günlerini ailemle geçirmeni temenni ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C4'ten İbrahim Erişen. T1B2'de yapmakta olan aslan can kardeşim Enis Özdemir. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Bir sonraki yaş gününü özgür günlerde sevdiklerinle, kutlaman dileklerimle seni sevip sayan İbrahim Erişen. Murat abi Enis Özdemir için Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin Murat abi.
0: Sağ ol İbi, Allah razı olsun. Sağ ol İbrahim kardeşim. Kardeşlerim, selamlarınız başım üstüne. Allah razı olsun. Bölünmesin diye anons etmiyorum. Selamlarınız başım üstüne kardeşlerim. Evet. Biraz daha var ses kayıtları. Onu da süreç içerisinde paylaşacağım kardeşlerim. Bir de hemen burada var. Onu da paylaşayım. Bir daha geri dönüşümüz olmasın. Şöyle ayıralım. Evet. Şunu da bir kısmını paylaşayım. Sağ ol kardeşim benim.
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen Ağaç Koşu'nda Mahsun geldi. Benim de aynı gün doğan bayrak beden Aslan Berke Tüncay. Namı değer mi abi iş? Ayrıca İstanbul Bacılar'dan Yiğitcan Sarsu. Doğum günümüzden içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki yaş günümüzü ailemizle sevdiklerimizle geçirmemizi temenni ediyorum. Bu parçayı kardeşlerime armağan ediyorum Murat abi. Müslüm Gürses'ten bugün benim doğum günüm. Sen de sevilen sayılansın Murat abi. Seni seven kardeşim olsun geldi.
0: Sağ ol Mahsun, ben de seni seviyorum kardeşim.
5: Ben Bayraklı'dan Maviş, Menemen Asarlık'ta olan Mahsun geldi kardeşimin doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmen temenni ederim. Seni çok seven kardeşim Bayraklı'dan Maviş, Şakran Kadın Kapalı'da olan Betül Duran ve Büşra Aksoy'da bin selam ederim. Emin Kızılay, seni de çok seviyorum güzel kardeşim.
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen Ağaç Koşu'nda Mahsun geldi. Benim de aynı gün doğan bayrak beden...
0: Bunu dinlettik. Evet, bir bu kaldı. Onu da dinletelim, tamam.
6: Ne?
7: Ben Toros'tan Mehmet Demir. Bugün değerli abim Maviş'in doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki yaş gününde ailem ve sevdiklerimle olmanı dilerim. Bu şarkı da benden abime gelsin. Ahmet Kaya, Anka Kuşu.
0: Evet. Bu kadar. Var mı başka? Bir tane daha var galiba. Onu da paylaşayım, sonlandıralım.
8: Herkese iyi akşamlar. Ben Limonta, ben Emir Kızılay. Bugün benim için çok değerli olan canlarım Hasan Berke Tuncay, yani Bayraktan Maviş ve Menemen Asarlık'tan Masum Geldi'nin doğum günü. Değerli canlarım, doğum gününüzü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaş gününde özgür dilerde olmanızı dilerim. Bu iki delikanlıya Müslüm babadan bugün benim doğum günüm parçası armağan olsun. Ayrıca kadın kapalıda olan altın elbise, gafçı, kız sözler, hatan bana da selam olsun. Hayırlı yayınlar abi.
0: Sağ olasın hocam. Selam veren kardeşlerim. Aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum. Ses kaydınız bölünmesin diye müdahale etmiyorum. Bakalım var mı? Var olanları da sevgili kardeşlerim süreç içerisinde paylaşacağım. Haberiniz olsun. Evet, kaldığımız yerden devam. Ben Özlem Küçük Fıstığım, Serens Görgülü canım kardeşim. Tam vedalaşamadık. Seni çok sevdiğimi sakın unutma. Birbirinize emanet.

0: sensiniz, iyi ki. Senin gibi dostum oldu, kendine iyi bak. Ben Özlem Küçük, canım ablam, güzoşum, güzel ablam. Seni çok ama çok seviyorum, o gözyaşlarına kurban olurum, öpüyorum kocaman. Ben Özlem Küçük, canım Sedam, seni de çok seviyorum. Maya kuşum, senin de bende çok farklı yerin aslıyla konuştum. Selamı var, kendinize iyi bakın, öpüldünüz. Selam Murat abi, ben Özlem Küçük, aleyküm selam kız kardeşim. Güzeller güzelim Seda Görgülü, canım ablam, bir seninle konuştum, selamı var, görüş için mahkemem var dedi. Tamam ablam, pazartesi arar konuşursunuz dedim, haberin olsun, seni çok seviyorum, öptüm seni. Hemen sayfamı yenileyim. Murat abi selamun aleyküm, ben Zaza, aleyküm selam kardeşlerim. 3 nolu B14 koğuşuna değerli abim Uğur Akmanov sofrasını paylaştı, tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler selamlar olsun. Murat abi ben Nakit, 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı, dostlarına arkadaşlarına sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Şakran 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı, tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun, az daha sabır, iki gözüm özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyakoç, aleyküm selam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yeğenim Fuat Afindi aslanım, az kaldı paşam. Koğuş arkadaşlarına selam edin. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum aslanım. Rabbime emanet olun. Hepinize hayırlı geceler. Murat abi selamünaleyküm, ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleyküm selam Sedat kardeşim. T1B14'teki abi kardeşlerim, Sedat kardeşimin şifayende sizlere çok çok selamları vardı, üstümüzde kalmasın. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başa, koğuşumuzun Hamdullah Yaz, Çetin ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Eskor, Rafet Erce, hepsine selam olsun. Rabbim hepinizi oradan çıkarmayı nasip etsin demiş Sedat kardeşimiz. Hemen bir kez daha sayfamızı yenileyelim. Murat abi, Ulviye Uçar, can dostum, Mine Kitmen, Dilek Karakaya, canım Gamze Batur, Windows Nezat çok uyar. Hepinizi dışarıda bekliyorum, bunu unutmayın. Ayrıca denetim 3 ayımıza 44 ev yasağı verdi. Sen gelene kadar bitecek planları halledeceğiz kardeşim. Çilem Demir, Elif Bozkurt, Gamze Nezir Eker, sizi çok seviyorum. Son olarak Sadiye Çeşme Kur'an, sizi unutmadım. Sadece biraz toparlanayım. Mine 17'de görüşe geleceğim, haberin olsun. Dilek ve Mine yaz beni. Ben C8'den Mine Kitmen, Menemen'de olan sevgilim Rafet Kale'ye seslenmek istiyorum. Şu an yanımda olmasan da kalbim hep seninle. Gün sayıyorum, her gün biraz daha yaklaşıyoruz kavuşacağımız güne. Sen dimdik dur, ben seni burada sabırla bekliyorum. Simgeden sevilmeye doy diye yiğidim Rafet'e gelsin. Şakran T2'de yatan canımın diğer yarası Ertuğrul Gürgür, dünyada milyonlarca insan olabilir ama benim için tek bir yüz, tek bir ses, tek bir yürek var. Çünkü benim bütün seçimim, bütün yolum, bütün gerçeğim sensin, seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan canımın içi Ertuğrul Gürgür, evdeyiz çıkmadık, merak etme. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Serkan kardeşim. Ben T2B15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz, burada aynı kaderi paylaştım. Dostlarım Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadir Can Aksoy, Bedirhan Kocaman, Muhteşem Mustafa Şahin, Engin, Ercan Demirdelen, Kudret Yüksel, Murat Yılmaz, Raif ve Fahri Kaya, Aslan Kesel, Burhan Ayan, Şükrü Büyüktalaş, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, İbrahim Taşan, Erdem Buluş, Gündoğan Doğan, Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için de özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Ben T2C4'ten Berk Korkut, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban, Alihan Ertuğrul, Ziya Demir Yürek, bu canlara selam olsun. Korku tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Volker'dan bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan, Kader Birliği yaptım. Abi kardeşlerim Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırk, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban Ziya, Demir Yürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Canbay Volker'dan dört duvar armağan olsun. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1C11 koşuna atan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selamun aleyküm Murat abi, nasılsın? Aleyküm selam Berşan kardeşim. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf Gürçin, Hasan Güneş, Ömer Elmaslaş, bu derli insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan, Şeytol Serdal, Aykurt Ceyhun Öcal, bu derli insanlara grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun. Sizi seven Berşan Polat. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere. Abim Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emre Can Altun, Hasan Bostancı, Özgürüm Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzcan Karadeniz, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Biz mertliği meydanda öğrendik, darda sınandık, dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik, adamlığımızı ne zaman aldı ne demir adamlığımızı da ne zaman aldı ne de demir kapılar. Murat abim T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Sen demir kapının ardında olabilirsin ama benim gönlümde hüküm sadece sana ait. Bunu hiçbir zaman unutma. Sabır ve duayla beklerim tek gerçeğim. Seni çok seviyorum Yıldız Silve, çabuk olalım. Şakran T3'te yatan kalbimin odak noktası Aslan yüreklim Sergen Gürgür aşkım, ben geldim kuru çay dedim, saat 9'du geldiğimde, bizi merak etme, çocuklarımız iyi, herkes iyi, kendine orada çok iyi bak, belki bugün değil ama elbet bir gün yanımızda olacaksın, seni seviyorum hasretle, öptüm sevgilim. Şakran T3'te yatan Aslan yüreklim Sergen Gürgür, inşallah en kısa zamanda çocuklarımızın yanında olacaksın. Orada bir şey kafana takma, seni seviyoruz, kendine iyi bak, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Murat Duman'a sevgiler, Zübeyde Duman, babası Sadık Duman, eşi Bircan Duman, kızları Zeynep Duman, yeğenleri Aras Mert, çok çok selamlar, seni dört gözle bekliyoruz, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur, aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de Kader Birliği yaptım, dostlarım başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, değerli paşam Muhammed Yalur, Barış Doğan, Hacı Can'dan dayıma selam olsun, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama 7 ayazı asla unutmaz, Gökhan Donay'dan Karlı Dağlar armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Salih Yılmış, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay, Erdinç Dinler, Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz, sen doğru ol eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet bir gün armağan olsun. Selamun aleyküm değerli abi Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış, aleyküm selam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkant Zengin, dostum Ali Sarı Şakran, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun, iki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok, Azer Baba'dan gurbet mafsanesi armağan olsun. Evet. Geri kalan ses kayıtlarımızı da paylaşayım, bir kısmını sonra operatör mesajlarını. Yani şimdilik bu dakikaya kadar sizler için gelen WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Seslerimizi de açalım, şunu da bir kısalım. Nereden başlayalım? Evet, buradan karışık başlayalım. Şöyle bir ayarlayalım şunu da.
1: Selamünaleyküm. Ben bir nolu C4'ten Samet Özdemir. Aynı kurumda bulunduğum canım kanım iki gözüm enesimin doğum günü. Abisinin aslanı. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir dahaki doğum gününü hep beraber özgür yarınlarda ve sevdiklerinle kutlamak nasip olur. Seni gözlerinden ve yanaklarından öpüyorum. Saçının teline dünyayı yakacak abin Samet Özdemir.
2: Canım oğlum Enis, doğum gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum. Bir dahaki doğum günlerinde hep birlikte olmak dileğiyle sonsuz sevgilerimi gönderiyorum sana. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Bir dahaki doğum günlerinde abilerinle hep beraber kutlarız inşallah. Özgür günlerde birlikte olmak dileğiyle seni çok seven anne.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bugün değerli dostum Enis Özdemir'in doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Değerli abilerim Yusuf Can Biler ve Samet Özdemir'e selam olsun. Allah'a emanet olun.
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A13 konuşulan Ahmet Çağrı Yıldırım. Bugün doğum günü olan kardeşlerim başta Yorgun Savaşçı Mahsun geldi olmak üzere. Hasan Berke Tuncay. Namı Değer Maviş. İstanbul Bağcılar'dan Yiğitcan Sarsu. Doğum gününüzü enişten dediklerimi kutlarım. Bir dahaki doğum gününüzü sevdiklerinizle ve ailenizle geçirmenizi temenni ederim. Saygılarımla Ahmet Çağrı Yıldırım. Bu parçayı kardeşlerime armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten bugün benim doğum günüm.
5: Herkese iyi akşamlar. Ben Limonta'dan Emir Kızılay. Bugün benim için çok değerli olan canlarım Hasan Berke Tuncay yani Bayraktan Maviş. Ve Menemen Hasan Özdemir Masum Geldi'nin doğum günü. Değerli canlarım, doğum gününüzü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaş gününde özgür günlerde olmanızı dilerim. Bu iki delikanlıya Müslüm babadan bugün benim doğum günüm parçası armağan olsun. Ayrıca kadın kapalıda olan altın elbise, gafçı, kız sözler, tam ana da selam olsun. Hayırlı yayınlar abi.
0: Sağ ol kardeşim. Şu 3, 4, 5, 6 tane ses kaydı var. Onu da dinleteyim, ondan sonra kapatayım WhatsApp'ımızı kardeşlerim. Sonra SMS'e geçeceğim. Hemen bunları da dinletip selam veren kardeşlerim. Aleyküm selam. Sağ olun. Ben de sizleri seviyorum.
6: Canım oğlum, canperem. Yüreği güzel
0: Emir. Biz bunu dinletmedik mi Emir'in? Kimindi bu bakalım?
6: Yemişim sana güzeldir. Kimin? Ama sen bu sınavdan düştüksün inşallah. Hayat bazen bizi zorlu sınavla perem. Yüreği güzel evladım. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana güzellikler, güzel günler getirsin inşallah. Hayat bazen bizi zorlu sınavlar arasından geçirir. Ama sen bu sınavdan güçlenerek çıkacaksın inşallah. Bir arada kutlayacağımız çok güzel, özgür, mutlu doğum günlerimiz olacak. Kendine, sağlığına çok dikkat et. Dualarım her saniye seninle. Seni çok seviyorum. İlkim, iyi ki varsın oğlum. Ne yüreğin dertlensin, ne gözlerin nemlensin. Hayat hep gülsün sana. Ümit ettiğin her güzellik karşında oluversin. Seni çok seviyorum. Bunu unutma.
7: Abi iyi ki varsın. İyi ki doğdun. İnşallah tez zamanda yanımıza gelirsin.
8: Doğum günün kutlu olsun abi. İyi ki doğdun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel yıllara.
9: Yüzünde gülücük, kalbinde huzur eksik olmasın. İyi ki doğdun oğlum.
10: Ben Devir Anuş'tan Ali Durak. İzmir Kadın Kapalı Yatancı Fonumun doğum gününe işten dileklerimle kutlarım. İnşallah bu yeni yaşında özgür günlerde görüşme dileğiyle. Seni seven Ali Durak.
11: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Devir Anuş Koçlu'ndan Emir Özdemir. Bugün başım aslanım kardeşim. Canımdan kanımdan olan Enis Özdemir'in doğum günü. Aslan kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Allah'ın izniyle inşallah özgür günlerde yan yana bol bol olacağız iki gözüm.
0: Kardeşlerim aleykümselam. Ses kayıtlarınız bu kadar kardeşlerim. Bugünlük bu kadar. Hepsini paylaşmış olduk. Şimdi WhatsApp'ımızı kapatıyoruz. Operatörden kaldığımız yerden bitireceğim. Eğer erken olursa kayıt mesajı olan kardeşlerim, bugün paylaşabilirsem paylaşacağım. Ama 2,5 saat. Eğer bugün paylaşamazsam Allah nasip ederse yarın yayın yönetmeni takriben böyle saat 9 gibi. Yarın zaten pazar günleri program yok. yanlış anlaşılma olmasın. Yarın akşam 9-9.30 arası inşallah o da

İzmir dışına yetişecek, gelecek. Kayıt mesajlarınızı 9-9.30 sonrası paylaşacağım. Borcum olmasın, mahcup olmak istemiyorum. Bizlik bir şey değil gerçi. Muhit olarak komple internetler hala da kesik. Az önce çay molasındayken de ulaştım oradaki çocuklara. Hala gelmemiş, sıkıntı var. O yüzden bugün buradaki stüdyoda yayın yapıyorum. Yarın akşam Allah nasip ederse takriben 9-9.30 gibi kayıt mesajlarınız paylaşılacak kardeşlerim, haberiniz olsun. Şimdiki güzel şarkı sonrasında operatörde kaldığım yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: ister idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler, ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak

0: sensiz yaşamaktan uymuyor.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Evet, geldik SMS mesajlarımıza, kaldığımız yerden devam. Selam Murat abi, Şükran İrge radyo başına. Ben Batman'dan, eşin Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, seni çok seviyoruz. Ayşegül bugün öğlen hastaneden çıktı. Çimentepe'li Ayşegül hastaneden çıktı. Gözümüz aydın. Kavuşurum diye avunurum ben. Sensizlik çok zormuş, yanıyorum ben. Alihan'dan Sevda Mevsimi şarkısı, Şükran İrge ve çok sevdiği Çimentepe'li Ayşegül'e armağan olsun. Ben B5 koğuşundan Çimentepe'li Ayşegül, A5'te olan canımın içi Diyarbakırlı Şükom. Aramıza sadece mesafeler girebilir. Bu da seni sevmeme engel değil. Duruşuna, dünyayı gülüşüne infazımı yakarım. Gamzeli Keçem, seni çok seviyorum. Küsme bana. Murat abi, Kibariye'den Can Veriyorum şarkısını çalar mısın? İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Ayşegül. Geçmiş olsun kardeşim benim. Şakran Kapalı B1 koğuşundan Aycan Kabayel, ben Nülüfer yengen, seni çok seviyorum, çok özledim. Bir an önce kavuşmamızı bekliyorum sabırsızlıkla. Kenan Dayı, Nilay ve Nisa, seni çok özledik. Bir an önce kavuşmak istiyoruz sana. Güzel kızım, seni çok seviyoruz, kendine iyi bak. Yengen seni çok seviyor. Nisa, Aycan abla, seni çok özledik. Okullarımın kapanmasına 2 hafta kaldı. Senin ziyaretin en kısa zamanda geleceğim. Çok heyecanlıyım, seni çok seviyorum. İnşallah görüşebiliriz. Ben Tatü İsmet Kırıklar, F tipinde yatmakta olan Sercan, Bedir Kanivar, Çelik abilerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 C9'dan Tatar Doğuşcan Tuna, Kadın Kapalı C12'de olan Hürmüz Karatay radyo başına. Mektubunu aldım, selamlarımı iletiyorum, kendine iyi bak. Anneme de bir tane numara ver, ondan iletişime geçeriz, telefon evrağı sisteme düşmediyse. Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Murat abi, Hatun Dere, Hızır Mücahit Amak, A5 koğuşuna bir tanem güzel göğsüm. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet, sabır sevgilim. Verdiğim en doğru karar, tuttum en güzel sözümsün. Allah seni benden, beni de senden eksik etmesin elbet bir gün. Hızırım, seni çok seviyorum, Allah'a emanet olun.

Bu arada kadın kapalı da Emel Gürgür ablam. Eyüp abinin çok çok selamı vardı. Üzülmesin, canını sıkmasın. Pazartesi günü ziyaretine gelecekler demiş Eyüp abim. Emel Gürgür ablacığım, bilgin olsun. Pazartesi ziyaretim varmış, gelecekler. Canını sıkmasın dedi Eyüp abim. Sonrasında Eyüp Gürgür abimi Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Polat Küleş, Atakan Lüder, Hünkar Küleş, Tevfik Gürgür, Niyazi Gürgür ve tüm sevdiklerine, dostlarına, arkadaşlarına çok çok selamları vardı Eyüp Gürgür abimin. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, bugün bütün gün evdeydim, mektuplarına cevap yazdım, anca yetiştiririm, sonra da çocukların yanına geldim, senden haber aldım ya, iyi merak etme, pazartesi günü aramaya çalış aşkım, bir de sesini duysam ben de mutlusu olmaz, umarım sen de artık iyisindir, kalbim hep seninle, sevdiğim, seni çok ama çok seviyorum, Rabbime emanet ol. Şakran kapalı kadın, B1 canım kızım Aycan Kabayel, Kenan dayın, Nilüfer yengen, kuzenleri Nilay ve Nisan'ın çok selamları var. Allah'a emanet ol, iyi günler yakında inşallah. Özgür günlerde birlikte olmak dileğiyle, baban annen seni çok sevir. Sıradaki şarkı sana hediye ediyoruz kızım. Moralin ve sağlığın daim olsun. Murat abi geçen güzel olsun. T1'de yatmakta olan Cesur Bayhan'ın anneannesiyim. Estağfurullah anacığım. Melek sen mi yazdın? Bugün paşamın doğum günü. Rabbim gönlünden ne geçiyorsa tez zamanda nasip etsin ona inşallah. Aslanım benim, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Bu doğum gününde beraber değiliz ama inşallah bundan sonraki nicesinde beraber oluruz. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Çalarsan sevinirim oğlum. Murat abi, T1'de yatmakta olan Cesur Bayhan, ben Hatice teyzen. Estağfurullah ablam. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Cesurum, nice güzel yaşların olsun. Seni çok seviyoruz. Nefes aldıkça umut hep var. Canım benim, asla hiçbir şey için umutsuzluğa kapılma. Güneş bizim için de doğacak. Elbet bir gün en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle, Allah'a emanet ol. İyi akşamlar Murat Duman'a, sevgiler Zübeyde Duman, babası Sadık Duman, eşi Bircan Duman, kızları Zeynep Duman, yeğenleri Aras Mert. Çok çok sevgiler, seni dört gözle bekliyoruz. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak kardeşim Murat Duman. Murat abi, şakran kadın kapalı, B13 koşun olan canım karım Melahat geldiği güzel, herkes iyi, Meloş'um herkesin çok selamı var, sen iyi ol yeter bize. Melis yengenin sana selamı var. Abidinin, abinin de selamları var. Herkes iyi. İncimi öp, kendine iyi bak. T3B16 koğuşundan Akın Tekinay, koğuşumuzda bulunan derdi büyüğümüz Remzi Tekdemir'in doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Remzi Tekdemir'e çok selamlar olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan ediyorum. Murat abim, şakran kadın kapalıda yatmakta olan annem Sevda hep Yılmazer, annem inşallah iyisindir. Bizdeyiz, pazar akşamı paraları yatıracağım. Bebek de çok iyi, aynı ninesi sana benziyor. Allah'a emanet ol. Murat abim sana da kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. T3B16 koğuştan Akın Tekinay, koğuşumuzda bulunan derli büyüğümüz Remzi Tekdemir'in doğum gününü enişten dileklerimizle kutlarım. Remzi Tekdemir'e çok selamlar olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan ediyorum. Murat abi, öncelikle sana selam olsun. Ben ikinoğlu A13 koğuşundan Azat Yatmaz. Aleyküm selam Azat kardeşim. Benim değerli kardeşim abim Çağlayan Özkan. A5'te yatan abi, benim yanıma sen gel. Ben eşimden haber alıyorum. Haber bekliyorum senden. Seni seven sayan kardeşin Azat Yatmaz. Murat abi, biz dosta vefayı da biliriz. Yare sevdayı da, yeter ki dost vefalı, yar sevdalı olsun. Murat abi, Çağlayan abim için Hazar Yıldız'dan bilsen çalarsan sevinirim. Ben T3'ten Baran Ecellioğlu, başta kader birliği yaptım. Abim Şahin Beklen olmak üzere. Ümit Tekçe yeğenim Reşat Akça'ya çok selam ederim. Sizi seven Baran Ecellioğlu. Ben Kurtuluş Çakarlı, değerli dostum Savaş Aktaş, mektubunu aldım. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Benim mektubum da en yakın zamanda eline ulaşır. Ben eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Melahat Tokayan. Canım karım Meluş'um, seni çok seviyorum. Sen canını sıkma, bu günleri atlatacağız. Orhan Esen'den ayrı dünyalar attılar bizi. Meluş'uma armağan olsun, seni seviyorum. Ben İlayda Kaya, Menemen C10'da yatan sevgili canım babam Doktor Zeki Kaya. Senin kızın olmak benim bu dünyadaki tek şansım, ilk aşkım. Babalar günün kutlu olsun. Ayaz Erdoğan baba şarkısı armağan olsun canımın içine. Ben Menemen John'da yatmakta olan Orhan İşmarcı'nın kardeşi Başak İşmarcı, değerli dayılarım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya. Babalar gününüz kutlar, ellerinizden öperim. İnşallah bir dahaki babalar gününüzde çocuklarınızın yanında başında olmanız dileğiyle, sizi seviyorum dayılarım.
Bisteyke A19 koğuşundan Kürt Aydın, koğuşundan Kürt Aydın ve Ozan Ahmet Kartal. T1'de olan canımız ve bir o kadar da aslanımız soyadının hakkını veren Resul Kartal radyo başına. Hani derler ya, kimileri konuşur kimileri konuşulur, işte bizimki de o misal. Herkes şunu çok iyi bilsin ki biz her zaman yalandan dolandan uzak gerçeklerle savaşanlar olduk. Seni tüm A19 koşu olarak çok sevdiğimizi hiçbir zaman unutma. Müslüm Gürses'ten vazgeçmem. Canımız aynı zamanda kanımız ve bir o kadar da gözü kara kartallar kartalı Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Menemen John'da yatmakta olan Orhan İşmarcı'nın kardeşi Başak. Canım abim benim, bir tanem. Sen bana hem abi hem baba oldun. Bu yaşıma kadar baktın. Senin de babalar günün kutlu olsun, bir tanem. Seni çok seviyorum, ayrıca sen çok insana babalık yaptın abi. Ama onlar kimin çocuğu olduğunu bilemediler. Benden derleme blok 3 baba şarkısı armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim. Evet, şöyle açalım sayfamızı. Ben kadın koğuşundan Emine Çelik öğren. Murat abi benim için gönlümün efendisine Bayhan'dan Tiryakin'im şarkısını çalar mısın? O da şu an radyo başında dinliyor. Ben Şemikler Uğur Çiğ'den Menemen C10'da yatmakta olan değerli abim Orhan İşmancı. Değerli dayılarım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, inşallah iyisinizdir. Siz iyi olduğunuz sürece bizdeyiz. Hepinizin babalar günü kutlu olsun. Sizi seven kardeşiniz Uğur. Ben Emir Kızılay, bugün kardeşim Yiğitcan Sarsu'nun doğum günü, enişten dileklerimle kutluyorum, gözlerinden öperim. Ben İzmir'den Aynur Yıldırım, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda olan kızım Burcu Yıldırım ve koğuş arkadaşlar için, erkekler bölümünde olan yeğenim Kaan Yıldırım için güzel bir şarkı armağan olsun, seni çok seviyorum küçük meleğim benim. Kardeşim Maviş, senin de doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım kardeşim. İnşallah özgür yarınlarda görüşmek üzere. Murat Deniz Kızılay, size de iyi yayınlar Murat Bey, sağ olun. Teşekkür ederim. Murat abim, ben C14'ten Esen Çalışkan Kader Birliği yaptım. Ezel Özel, Nazan Demirhan, Damla Tütüncü, Hatice Buse Yılmaz, Pelin Dursun, Neşe Gürbüz, Sıla Keser. Çıktığımda kavuşacağım yeğenim Aysel Karadan'a gece bir söz bırakmak istiyorum. İmanın tadını almış yüreği ne krallar durdurabilir ne sadrazamlar. Allah'ım var, başka da kimsem yok. Bizim için Uygar Donay'dan Yargısız infaz çalar mısın Murat abim? İyi akşamlar. Sağ ol kız kardeşim. Ben Kadın Kapalı C3 koğuşundan Asi Kraliçe Pınar Altunsoy. Canım arkadaşım Bursalı Yağmur Etkin'den kralını tanımam armağan olsun. Ben Dilan Birlik, T3'te yatan canımın içi abim Ekrem Birlik ve küçüğüm kalbim Çınar Birlik, iyisinizdir inşallah. Özlemim büyük ama umudum daha büyük. Sizi önce Rabbime, sonra sizi size emanet ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Dilan Birlik. Ben Balçova'dan Şevki, T1'de yatmakta olan aslan dostum Cesur Bayhan'a selam olsun. Doğum günün kutlu olsun dostum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle inşallah. Ben Dilan Birlik, T3'te yatan Çınar Birlik Paşam. İlk göz ağrım, ilk aşkım Çınar'ım. Hayattaki şansım en kısa sürede kavuşmak dileğiyle abam. Seni canımdan, herkesten, her şeyden çok seviyorum. Hayattaki şansım. Yeşil gözlerine kurban oldum. Az daha sabır, çok güzel günler bizi bekliyor abam. Seni çok çok seven ablan Dilan Durak. Ben Ceylin, T3 C12'de olan aslan dayım Özal İlhan dayı, neden kaç gündür aramıyorsun? Bak yengem de merak ediyor seni, haber gönderiyor bana. Kimseyi aramıyorsan da beni ara. Bensiz bir gün bile yapamazken ne oldu şimdi dayı? Boş ver sen onları, ben varım. Yengeme de yazık, o da kaçtır haber gönderiyor. Merak ediyor seni, yarın kesin ara. Yenge dayım ararsa haber göndereceğim sana da. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısı size gelsin. İyi yayınlar Murat abim, sağ ol kardeşim benim. T3'te yatan canım sevgilim Muhammed Ali Altunpak. Dağı dağı kavuşturan Rabbim bizi de kavuşturur dedik ve son 3 günümüz kaldı. İnşallah sıradaki en güzel şarkılar sana armağan olsun. Seni çok seviyorum, Rabbime emanet ediyorum Diloş'un. Murat abi, ben Sevgi Türkeli, evimin erkeği, kalbimin sahibi Bayram Türkeli radyo başına. Kocam seni çok seviyorum. Bu ayrı geçirdiğimiz son babalar günün olsun. Babalar günün kutlu olsun. Sakalına kadar aşık olduğum, kendine çok iyi bak, ben çok iyiyim. Sayfamı yenileyim. Murat abi hayırlı akşamlar. Adaşın Murat'tan sağ ol Murat kardeşim. Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatan bütün abla kardeşlere Selinay Sayan radyo başına. Onu çok seviyorum. Ona mektup gönderdim. Ona iyi bakın, o benim her şeyim. Ona armağan ediyorum şarkı Yıldız Silve Çabuk Olalım Aşkım.
Murat abim ben Irmak Şakran T4C 3 koğuşuna bulunan aşık olduğum adam Erol Üzer. Seni çok seviyorum. Beni bugün çok kırdın, bunu bil ama varsın. Senin gönlün hoş olsun. Murat abi ben Sevgi Türkeli, kardeşim Alican Türkeli radyo başına. Kardeşim senin de babalar günün kutlu olsun. Her zaman yanındayım. Bugünler elbet geçecek. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Murat abim kadın kapalı C16 koşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. C16 koşuna yatan bütün ablalar, kardeşler sizlere de iyi akşamlar. Şakran T1'de yatan Özkan Asi. Canım o, canım kocam, bunu sana yazan canın karın Çimentepe'den Fatma Aşık. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Çocuklarımız iyi, bizi merak etme. Evimizdeyiz, bir sıkıntı yok. Kalbim hep seninle canım kocam. Bu cezalar seni yıldırmaz, anca sana kilo aldırır aşkım. İbrahim Tatlıses, bir Allah'ın var bir de sen varsın, armağan olsun. Murat abi B3'te yatmakta olan yüreğim, hatunum, can suyum. Ben iyiyim, sen de iyi ol. Sen benim için çok kıymetli ve çok değerlisin, bunu unutma. Annenin de çok selamı var, seni seviyormuş, öpüyor, herkese selam ediyor. Aşkım kadın. Murat abi Kibariye'den Esmer Sevdim Yarim şarkısı çalarsan çok sevinirim. Kolay gelsin abi, sağ ol kardeşlerim. Ben İbrahim Bineker, kadın kapalıda yatan eşim Çiğdem Bineker, doğum günün kutlu olsun aşkım kadın. Kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol, seni seven eşin. Biz Alsancak'tan Sarı Selçuk ve Hızlı Musto Şakran T1A2 koşuna yatmakta olan değerli abimiz Gökhan Çelik için Müslüm Gürses'ten Nasıl Gelip Geçti Bunca Seneler şarkısı armağan olsun. Unutulmadın, seviliyorsun Gökhan Çelik. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Kadın kapalı C16 koşuna yatan sevgilim Selinay Sayan, seni çok seviyorum, biliyorum, sana armağan edeceğim bu şarkı, senin için anlamı büyük. İbrahim Tatlıses'ten Perşembe Günü'nde Çeşme Başında şarkısı armağan olsun. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. T3'te yatan canım abim Ekrem Birlik radyo başına. Ekrem Birlik abim, seni çok seviyorum. Kalbim abim, paşam, çınarım, çınar birlik. Bir tanecik sözlüm, canım kardeşlerim Hacı Ramazan Altunpak, Yusuf Tokay ve Onur Kazan. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun, sizi çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen. Başta abim Ekrem Birlik olmak üzere Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Hacı Ramazan Altunpak ve Onur Kazan kardeşlerime gelsin. Sizleri seven Dilan Birlik. Can abim ben A5 koğuştan Belgin Durak, T1 A13 koğuştan bulunan kocam Ali Durak radyo başına. Herkes mutlu olduğu şeyin peşinden koşsun. Ben seni yanıma alıp bir köşeye çekileyim. Sevinçek kutupta yaz, eşim Ali Durak'a armağan olsun. Murat abi ben A5 koğuştan Tepecikli Belgin Durak derlerim başta Bal Damlam. Canım kardeşim Şehriban, Fidan Diyarbakır'ın gülü Öznur Kalli, Esmer'in Meryem, Demir Döven küçüğümüz. Canım Buhsenur Çevik, ablam Nazlı Aydın ve Rukiye Savaş kardeşim benim. Yarım gelmiş bir mesajın. Aleyküm selam Belgin kardeşim. Murat kardeş ben İbrahim Bineker, sizden bir ricam var. Sevgili eşim Çiğdem Bineker'e Gökhan gerçekten ölem ölem şarkısını çalarsanız sevinirim. Estağfurullah İbrahim abiciğim. İnşallah. Hemen sayfamı yenileyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Caner Batur. Aleyküm selam Caner kardeşim, sağ olasın Caner'im. Bu gece şunları söylemek istiyorum. Susmamın da bir sebebi vardır elbet, savaş kaçınılmazdır, sabret, biraz kin, biraz nefret, en büyük aşkları bile bitiren ihanet, bir silah, bir bıçak, bizim hayatımız o zaman başlayacak. Ayrıca Murat abi Ahmet Kaya'dan içimde ölen biri var, çalarsan sevinirim. Murat abi ben Caner Batur, bu gece şunları söylemek istiyorum. Eğer sevilmek istiyorsan sadakat sunacaksın. Merhamet istiyorsan yanlış yapmayacaksın. Saygı duyulmasını istiyorsan adaletli olacaksın. Cesur olmak istiyorsan korkarak yaşamayacaksın. Ayrıca Murat abi Ahmet Kaya'dan içimde ölen biri var, çalarsan sevinirim. Murat abi ben T3A20 koştan çapa Hakan Ecerer. Öncelikle selamünaleyküm abi. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözü söylemek istiyorum. Uçmayı çok seviyorsan bazen düşmesini de bileceksin. Eğer korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredenlerden biri olarak kalırsın. Hayat anlatılması güzel bir masal gibidir. Bu masalın ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar anlamlı olduğu önemlidir. Çapa Hakan Ecerer. Ben T1 B12'den Berhan Atsever kadın kapalıda bulunan Azay'ı radyo başına bekliyorum. Hayatıma denk gelmen iyi bir rastlantı oldu. Hoş geldin. Ben T1'den Bahriye Günay Murat abi geceye bir söz benden. İhanet bir suçtur bana göre ve
yan komşusudur. Bir gün mutlaka kapını çalar. Koğuşumuzun gülü Ayza.

Akbayırlı, Gizem Kanlı, Can Dostum, İkra Alçalı, Gülsüm Yazgan, Sultan Korkmaz ve Gizem Ateş. Doğum günün kutlu olsun nice senelere Murat abi, bizim için Tekirden Yıkamazlar Beni, Ağları Gelsin Çalar Mısın? İyi yayınlar abim, sağ olun kardeşlerim. Murat abi, ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerel, bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamak önemli bir katılım. Yani yaşamın yoğrulmasıdır. İnandığınız gibi yaşamayı seçmezseniz, yaşadığınıza inanmaya çabalayan bir zavallı haline düşersiniz. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, Şakran'da yatan canım sevgilim Anılcan Çatalbaş, aşkım canım, seni bugün iyi gördüm, hep böyle iyi olmanı istiyorum canım, dediğim gibi az kaldı, biraz sabret inşallah, Allah'ın izniyle yanımda olacaksın, beni kafana takma, biliyorsun ben herkesin hakkından geliyorum, bana bir şey olmaz Allah'ın izniyle, şu an evdeyim, oturuyoruz kızlarla, kafana takma, yani sen iyi olacaksın ki ben de iyi olayım, sanma ki sana olan sevgim bitti, aslında daha çok arttı ama ben bunu sana söyleyemedim, dakikamız yetmedi. Neyse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koç'tan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Yaşamımızın kalitesini belirleyen yegane unsur sevdiklerimizle kurduğumuz bağlardır. Buradan Can abilerim, Mete Beydili, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, Can dostlarım, Caner Batur, Fırat Budak, Çapakan, Ecerer, Can kardeşlerim, Gürkan, Ecerer ve Narlıdereli İsmail Akpınar Ensar Kahyoğlu namı der. Şekil kardeşim, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar Ersin Satır. Sağ olasın kardeşim benim. İyi yayınlar. Ben Velat Koyuncu. Sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen başlarına, solmayan umutlarına kurban olduğum abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çeker.

ve duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mert. Bilsin ki dışarıda sizi unutmayan, yolunuzu gözleyen kardeşleriniz var. Bugün ayrılık varsa yarın kavuşmak da vardır. O güzel günlerin geleceğine inancınız tam, dualarız. Murat abi, ben İkinol'dan Azat Yatmaz, benim değerli kardeşim Yusuf Güney ve Sibel Güney. Bu kardeşlerimize mutluluk diliyorum. Bu çifte Seda Sayan'dan yıkamazlar bizi. Armağan olsun, sana da iyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun, gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakıyor ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinle her karanlığı aşacaksın. Seni seven sen Baran Koyuncu. Nusret Aslan abi, zaman geçer günler değişir ama bazı bağlar hep kalır. Seni seven sayan Baran Koyuncu kardeşinden bir selamdır. Bugün gelir yollar kısalır ve yerinden ve yeniden görüşülür. Murat abi, Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram şarkısı, Anılcan Çatalbaş'a harman olsun Berrak Nekiz'den. Ben Dilan Birlik, bu son mesajım Muhammed Ali Altunpak, canımın en işi sayılı günler geldi çattı, en güzel doğamsın, hayattaki şansımsın, Orhan Ölmez'den Gelsene şarkısı harman ediyorum, çalarsanız sevinirim, bu son mesajım gülüşü günümü güzelleştiren en güzel ve en özel şey, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, seni çok çok seven Diloş'un. Murat abim iyi yayınlar, ben Azra Karasu, Şakranti'ye bir C8'de yatmakta olan Yiğit Baycu Fırtına. Ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı tozdur elbet, bir gün yanımızda olacaksın inşallah. Umutla bekledim, yarınlarımsın aslan yiğidim. Hürü Çeliker radyo başına, Şakran'da kadın kapalıda cezada yatan C7 koğuşunda yatmakta olan canımı çok sevdiğim gıcık aşkıma gelsin. Ahmet Kaya'dan unutamam canım seni unutamam, ona gelsin. Manisa Celal Bayar Hastanesi'nde yatmakta olan Yiğit Aziz'den bu şarkı armağan olsun ona. Şakran kadın kapalıda olan Sima Coşkun, ben Nazire Kına Samsun'dan selamlar iki gözüm. Bir tanem nasılsın, iyi misin? Biz iyiyiz, bizleri merak etme, bizim düşüncemiz sensin, dualarımızdasın, seni çok özledim, seni çok severim, bunu unutma, sağlığına beslenmene dikkat et, Allah'ım yüreğine genişlik ferahlık versin, sabır güç versin, Allah'a emanet ol, en büyük zenginliğin özgürlüğün olsun iki gözüm, Müslüm Gürses'ten seni yazdım armağan olsun. Aslan Yiğidom, doğum günün kutlu olsun, seni çok özledik, özgür günlerde görüşmek üzere, seni seven dostların Emir ve Kerim. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Ben Şakran T4 B11 koğuşundan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer Paşa, Edis Ferhat Akçabağ, Cafer Topal, Mehmet Canbay Özkan ve Çimentepeli Olcan Barıkçı, Volkan Tanrıkulu, Namıder Çapo, Mutlu İnce Baylık, farklı kurumlarda olan Yiğit Doğanay, Müslüm Doğanay, Mertcan Doğanay selam olsun, her vatan güneşin bir doğuşu vardır elbet bir gün özgür günlerde inşallah. Murat abi, son olarak Paşa Edis abime sıradaki şarkı armağan olsun. Ben Ceyda Yavuz, T4 B11 koğuşuna yatan yakışıklı oğlum Kadir Doğanay, en kısa zamanda bize kavuşmanın dileğiyle canım oğlum, hepinizi Allah kurtarsın oralardan. Kadir'im sıradaki şarkılar armağan olsun hepinize. İyi geceler annem, Allah rahatlık versin. Ben Tepecik Tenekeli'den Nehir Şakran T4 B11 koğuşundan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere aynı kurumda paylaştığı arkadaşları Kerem Gezer abime selamlar olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Kadocuk, gerçekten çok özledim. Rabbim bir an önce seni bize kavuştursun. Seni seviyorum canım benim. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben B8 koğuşundan Tülay Demirbaş, Belam Ramo Temel, değerlisi Emine Büyükkayıkçı, Burcu Gepsen, Birsen Yatmaz, Zeynep Uçan, Aslı Özer, Melek Ükiz, B4'te olan dostum Sözler Tanhan, B6'da olan çocukluğum Gizem Akın, Saliye Bektaşoğlu. Abi bu canlara çok çok selam olsun. Benden dostlarıma Tekirden yıkamazlar bizi. Sana da iyi yayınlar abim. Ben B8'den Tülay Demir, sağ ol kardeşim benim. Canımdan çok sevdiğim aşkım Özkan Uğurlu'ya gelsin ömrüm şarkısı. Ben C16'dan Şirvan Ersöz, kader birliği yaptığım can parçaları Melisa Sertatar, Özlem Özçelik, Gözde İvinli, Candan Büyük Can, Yaren Bal, Ebru Göçük, Sıla Söğüt, Gülay Vardar, bu gecenin sözünü böyle kapatmak istiyorum. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abim senden iki şarkı istiyoruz. Uygar Doğanay'dan Adım Sanık, Tekirden yıkamazlar bizi. İyi yayınlar abim, sağ olun kardeşlerim. Ben Beyza Şakran T2'de yatan Özgür Durmaz, geçici koğuşta, eğer beni duyarsan diye söylüyorum, seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, kurban olurum sana. Hürü Çeliker radyo başına, Şakran kapalıda

yatan, C7 koğuşunda yatan ve yatmakta olan aşkım Hürü Çeliker gelsin. Kıvırcık Ali'den oy gülüm. Bu yer bu gök seni arar. Şarkısı armağan olsun. Gönderen Yiğit Aziz. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan tahliye olan Balçovalı Hatip Akdoğan. Başta Kral Mümin Doğan amcam, Ercan Doğan ve amcam Fırat Doğan. Dostum Barış Doğan, dostum Reis Emre Doğan. Beklenensiniz. Biz hayallerimiz kadar özgürüz, umudu kelepçe vurulmaz. Son olarak Kaleli Ferhat İştek, dostum az sabır. Ben Balçova'dan Doğukan Hatip Akdoğan. Dostum Tolgay Konaksever, kardeşim burada, her şey yolunda, hiç merak etme. Senin yanında arkanda aslan gibi dostum var, göğsün arkada kalmasın. Biz hep kötü günde dostuk. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptı dostlar. Hamit Elma Kuruçaylı, Muhammed Kırgın İstanbul'u, Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Afşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'de yatan Cikselo. Sıradaki şarkı armağan olsun. Fikret Dallıkanlı'dan atarım var. Ben İzmir Şakran Kadın Kapalı C15 koğuşuna atan Selcan Nur Dindar, namı der Özcan. Benim derlerim olan Yeter Kırbaç, Filiz Akan, Dilan Maral, Sıla Lafanlar, Melek Yeşilköy radyo başına. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Taklaya gelse de kurduğumuz düşler eksilmez yüzümüzden, 10 numara gülüşler. Azerbil'den çoğu gitti, azı kaldı, armağan olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, İzmir Şakran'da yatan canım kardeşim, yedim aslanım, Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına, amcam Kasım Kocaman tüm kader mahkumlarına gelsin. Bu şarkı Adana Layhan Langarda şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Ben Yusuf İvak, gözümün nuru göz bebeğim. Bu kadar gelmiş Yusuf kardeşim. Ben Beyza Şakran T2'de yatan Özgür Durmaz, geçici koğuşta, eğer beni duyarsan diye söylüyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, kurban olurum sana. Ben Yusuf İvak, gözümün nuru göz bebeğim, kainat güzeli Başak İvak. Her ne kadar aramızda mesafe olsa da ben biliyorum ki biz bir gün kavuşacağız. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Hiçbir şey için kendini üzme güzel gözlü karım, seni çok seviyorum. Ben Beyza Şakran İkinoğlu T tipinde yatan Özgür Durmaz, geçici koğuşta, eğer beni duyuyorsan diye söylüyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, kurban olurum sana. Murat abi, ben Tepecik Kuruçay'dan Erol Özbayraklar, Şakran T1 A5 koğuşuna yatan derli abilerim Hüseyin Kabadayı, Mustafa Oktay, Suat Üçrak, Fatih Kabadayı, Foç Açık'ta yatmakta olan Bavuş Hasan, Konya Açık'ta yatmakta olan Erencan Gezek, Sergen Erdemli, Antepli Gökhan, Uğurcan Bilgin, Alperen Aldanmaz, Alpaslan Aldanmaz, geceye bir söz bırakıyorum. Umuda kelepçeler değil, sadece sabrın sınavındayız. Ahmet Kaya geçmiyor günler. Ben hemen TTP Cialt koğuşuna canım dayımız Osmancan Oz ve arkadaşlarına selam. Dayıcım seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak, sabırla seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol, çok çok öpüyoruz. Öykü ve Zeynep. Ben hemen TTP Cialt koğuşundan aslan kardeşim Osmancan Oz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyorum. Yıldız Silve'den Yeter ikimize gelsin. Allah'a emanet ol ablan. Ben Beyza Şakran İkinoğlu'da yatan Özgür Durmaz, geçici koğuşta, eğer beni duyarsan seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, gözün arkada kalmasın, ben seni sana yakışır şekilde bekliyorum. Murat abi, Yusuf Güney canımın içi, diğer yarım Sibel Güney radyo başına. Tam vaktini hiç sevmem, ya gündüz olmalı ya deniz ya da yanlışlık var. Şöyle diyelim, ya gündüz olmalı ya gece, denizim ya da durmalı ya kudurmalı. Yar mı senin gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni çok seviyorum canım karım. Yarın 3'te ara. Müslüm Gürses, seni yazdım kalbime, benden sana gelsin gülüm. Ben Aleno Öztürkçüler Firdevs Deringöl radyo başına. Dostum naz geldi, numaramı istemişsin, verdim. Görüş yaz mutlaka beni. Seni çok seviyorum can dostum. Sen oralara sıkma, antrenmanlısın. Güzel canını da sıkma, Allah büyüktür. Seni ilk önce Allah'a, sonra aynadakine emanet ediyorum Firdevs'im. Ben Aleno Sülükçüler Firdevs Deringöl radyo başına. Dostum naz geldi, numaramı istemişsin, verdim. Görüşe yaz mutlaka beni. Seni çok seviyorum can dostum, antrenmanlısın sen oralara. Sıkma güzel canın, Allah büyüktür. Seni ilk önce Allah'a, sonra da aynadakine emanet ediyorum Firdevs'im. Murat abi, ben Şakran Kapalı'da bulunan T1B9 koğuştan Mehmet Uygunar, Kadın Kapalı C14 koğuşuna bulunan karım, bir tanem Damla Öztütüncü radyo başına. C14
Canım karım seni çok özledim, çok seviyorum bir tanem. Hayatta durma sebebim bizim dalımızı kırmak isteyenin ağacını kökünden sökeriz. Seni çok seven kocan Mehmet Uygunar. Yıldız Silva, aklım hep sende. A11'den Ömer Yüksel Hogiro'nun çok çok selamı var. Sevenlerinin Enis Özdemir kardeşimin doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim tez zamanda seni ailene kavuştursun. Gözlerinden öpüyorum. T4 Çağatay Reis'e selamlar. Tarkan İnci Tanem, benden sana armağan olsun. Tek aşkın Zeynep. Dostum Atamer Çelik, Ata Çingariş, Eyüp Güler, Umut Kurnaz, Mert Yıldırım, Muharrem Sozanlar, dayı Mutlu Kurt'a selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Mustafa Yusuf Arı. Kapalı cezada yatan ben B11'den Cansu, Seda, Gülbahar, Kader ortaklarım Sima, Coşkun, Ezo, Küleş. Bizden geceye söz, sinsice hayran, gizlice düşmansınız. Fakat biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Asiller asil kalır, Uygar'da onaydan ateş ediyoruz. Sayfamı yenileyim. Ben kadın kapalıdan Filiz Özyaşın, canım kocam her şeyim ömürlüm iyi ki. T4 B10'da yatan Hasan Özyaşın yani F10, seni çok seviyorum. Çocuklarımın babası, kalbimde umut bulduğum adam, iyi ki benim hayatımdasın. Senin sesini duyunca her şey daha çok güzelleşiyor, seninle her şeye varım F10. Kadın kapalıda yatan bacım Cansu, nasılsın bacım, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, sen de iyi ol. En kısa sürede hep beraber olacağız inşallah. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. İyi geceler Müge Kına. Murat abi, ben Torbalı'dan İshak Şakran T2 A16'da yatmakta olan biricik kardeşim Mete Karakuş için Dilbaray'dan, zorunda mıyım, teşekkür ederim. Ben Irmak Şakran T4 C3 koğuşuna bulunan sevdiğim adam Erol Üzer. Beni bugün çok kırdın, bilesin ama varsın. Senin gönlün hoş olsun, ben yine senin bir gülüşünü görsem yine sana yenilirdim. Sen mutlu ol, başka istediğim yok. Sen mutlu ol, ben kendi gönül bahçemi kuruturum Erol'um. Seni sensiz yaşamak en büyük acı. Şemiklerden Arap Bilo Murat abi, iyi akşamlar, sağ olasın Bilal, Bilal Bilo kardeşim. Şakran'da olan Ferzul Ergon, İbrahim Bineker, Murat Yılmaz, Oğuzcan Yılmaz, Engin Yılmaz, Çağla Bineker, Çiğdem Bineker, Volkan Bineker, oğlum Sinan Ergon, hepsine Allah'ın selamını söylüyorum. Gecenin hükmü güneş doğana kadardır, hepsi biter Bilo. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kınar.

Kadın kapalıda yatan canım ablam Simam, nasılsın? Kurban olduğum iyisindir inşallah. Biziz, merak etme. Sen iyi ol, yeter, her şey düzelecek. En güzel günler bizim olacak. Sen sıkma canını. Ben her zaman yanında ve arkandayım. Canımın içi. O güzel gözlerinden öpüyorum. Sen benim her şeyimsin. Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum. İyi geceler. Ezo ablam, sana da selamlar. Müge Kına. Ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Kadın kapalı ve altıda yatan karım Fatma'm, her şeyim. Ben seni her gece Rabbime emanet etmeden uyumadım. Her sabah varlığına uyandığımda şükrettim. Her gün ellerimi Allah'a açma sebebim. Avuç işlerindeki en güzel doğamsın. Canım karıcığım, seni çok seviyorum. Escobar'ım. Kadın kapalıda yatmakta olan güzel ablam Sima Coşkun, nasılsın abla? İyisindir umarım. Seni çok özledik, kendine çok iyi bak. En yakın zamanda çıkacaksın inşallah. Sana hep dua ediyoruz. Sen de et, seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol güzeller güzeli ablam Ekin Güler. Hemen son iki mesajımızı da okuyayım. Ondan sonra da programımızı sonlandıracağım. Kayıt mesajlarını atacağım kardeşlerimin. Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Torovalı'dan İshak, sağ ol İshak kardeşim. Şakran'da yatmakta olan değerli abim Gökhan. Gerçek ve biricik kardeşim Mete. Elbet bugünler geçer. Doğru duvar yıkılmaz, sizleri seviyorum. Müslüm Gürses'ten adını sen koy. Tebirde olan Can Göz'e sesleniyorum. Ablacığım bizi merak etme. Sen kafanı topla, çarşamba yanındayız. Her şey ortaya çıkacak. Her şey, herkesi söylemek zorunda saklıyor ama çıkar, ama çıkar. Öpüyorum seni canım kardeşim, Allah'a emanet ol ablam. Hemen son mesajımızı da paylaşalım. Selam paşam, ben Mavi abim. Ben buradan senin arkadaşın olan Koçero. Sana teşekkür ediyorum, hiç yalnız bırakmıyorum Özsün. Sen gerçek dostsun abim. Benden aşkıma bir şarkı çalarsan sevinirim. İnsan bazen bir bakışı ömrünü emanet eder. Ben ettim. Sağ ol kız kardeşim. O benim dostum. Selam paşam, ben Koçero paşam. Aleyküm selam Ayhan abim. Bugün bir yıldır bu kadar güzel olmamıştım. Bugün memoma bisiklet götürdüm. Hatta iki tane çocuğa da onların sevinçlerine ortak oldum. Mutlu oldum. Memo'nun bana sarılmasını bir görsen, haberim olmadan arkadaşım kaydetmiş, bana sürpriz yaptı. Bazen mutluluk küçük bir sevgi çağından geçebiliyor. O küçük çocuk benim çocukluğuma götürdü. Hele ki sevdiğim kişinin bir bacısıysa, bir parçasıysa. İnan bana, öz olmasına gerek yok. Ben o küçük adamla mutlu oluyorum. Bana bakışı, sarılışı ne kadar candan oldu. Çünkü onlar yapmacık olamaz paşam. Ben çok şanslıyım. Rabbim hayrını kabul etsin. Sevgi onlarda. Mustafa Yıldırım. Mustafa Yıldırım kardeşim, evi araman gerekiyormuş. Mustafa Yıldırım kardeşimin araman gerekiyormuş evi. Evet, son mesajları da paylaştık. Bir daha bakayım, operatörümüze varsa kimsenin hakkı kalmasın. Şimdi evet, hemen bunu da okuyayım. Ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Kadın kapalı bir altta yatan canımdan çok sevdim. Karım Fatma'm, her şeyim canım. Az kaldı, seni oradan alacağım gözümün bebeği. Dünya güzeli, bu hayattaki tek nefesimsin Escobar Bey. Aşkların en güzeli sensin. Aslaneme de çok selam olsun Fatom. Pazartesi erken ara, bekliyorum canım. T1'de yatmakta olan Devran Kır'a sesleniyorum. Radyo başına Devran Kır. Ablacığım, beni yazdın inşallah. Ben sana gelince cuma günü yazdıysan her şeyi anlatacağım. Can nasılsa sen de benim kardeşimsin. Çağla abla, yazacağım seni dedin. Unutma sakın, hayırlı geceler. Şimdi kayıt mesajları olan kardeşlerim, kalbimi ikiye bölmüşüm. Şimdi paylaşsam gece 1'e kadar. Saat kaç? 11. Bir taraftan da çok şarkı dizmiştim 3'e kadar. Şimdi 12'de yat veriliyor. Çoğunuz duyamayacaksınız. Ona da yazık olacak. Onu da düşünüyorum. Hele iki şarkı dinleteyim de kafamı bir toparlayayım. Ondan sonra bir karar vereyim.

iki güzel şarkı sonrası kayıt mesajı olan kardeşlerim. Dediğim gibi 2,5 saat şimdi yazık olacak. Bir kısmını dinleyen kardeşlerim olacak. Bir kısmını duyamayan kardeşlerim olacak. Mahcup olacağız. Allah nasip ederse yarın akşam tahmin ediyorum bir aksilik olmazsa yarın 9'dan sonra hemen hemen 11.30 evet 11.30'a kadar kardeşimiz kayıt mesajlarınızı dizecek. Geldik bu haftanın da ve bugünün sonuna. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönlünüzü şen etsin. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Bugün, dün geceden bugün kadar. Zaten sesimden de belli. Çok aşırı derecede stresli bir gün yaşadım. Çok yorucu bir gün oldu. Hayatımda pek nadirdir böyle günleri yaşıyorum. Ama bugünlerde bayağı çoğalmaya başladı. Bu kardeşiniz için dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim rahatlık versin. Sizler için şarkılar dizdim. Pazartesi inşallah. Huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim

titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim, bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar,

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadlı. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

bu şehrin sokaklarında, taşlarında eskidi

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Aşk acısı çekmezsiz o. Seven kalbim böyle bilir, yakar teni. Sanki

babamdın, belki gelen babamdın. Güle bakın,